0: Destanı devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.

0: bir rüya gördüm yine dün gece. Öyle karışıktı ki sanki bilmece. Bir binanın tepesinde rüzgara karşı kaya gibi çakıldım yere düşünce. Ölümün gerçekti, yokluğum ziyan. Yüreğimdesin benim, gerisi yalan. Böyle sensiz gelip geçiyor zaman. Veren Allah, alan Allah. Senin için bile olsa bu emanet cana kıymam. Gördüğüm rüyaya uymam.
1: Mersin FM.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efendim.
0: Hep damar. Full damar.

0: FM.
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın

tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden, kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin FM.
2: Sana olan aşkımı dağlar taşlar duydu. Bize geldi. Sen duymadın taş kalpli. Gözlerim seni aradı uçsuz bucaksız denizlerde. Gemiler geldi. Sen gelmedin taş kalpli. Ah be taş kalpli. Benim olsun.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımı, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun? Olmuşsamız tavrımı. İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın sesini, ses ediyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sağlığın, gururuna elveda. Elveda o acı veren.

Ne gecem ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kızımız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim. Erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara. Güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM. 104.6.
0: Tolga dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken ya. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, dıdıttı böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan, ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü. Maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim, Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: iş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size...
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
1: Ya.
0: Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyeniklik, ekonomiksi ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçilik.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gelecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin efendim. 104.6.
2: Evet evet, şu anda 104.6 Mersin FM frekanslarında Tolga Dünyası programındasınız. Evet evet, Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur

0: Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

Şimdi büyük işletmeler için hep şey denilir yani, hem çalışanlar hem de müşteriler için biz bir aileyiz. Ailemize hoş geldiniz. Burası aile işletmesi. Ailecek size hizmet etmekten diye devam eder böyle. Hani ben de öyle görüyorum açıkçası. Yani ben de dinleyicilerim. Her ne kadar yayınla efendim Dalga Dünyası aynasından demesem de, her ne kadar programlarında efendim Mersem ailesi olarak falan kelimelerini sevmesem de, yine de biz bir aileyiz arkadaşlar. Özellikle programı çok uzun yıllardır dinleyenler, program bir dahil olanlar. Tabii böyle uzun yıllar dinleyip de programı hani yön vermek anlamında olumlu olumsuz eleştiri katanlar da var. Onları da seviyoruz, sayıyoruz efendim. Mesela ben de bir öz eleştiri getireyim. Özellikle haftanın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde sesteki sorunun problemin farkındayım. Hani şöyle şu kadarını söyleyeyim. Hani siz sadece böyle duyup algılıyorsunuz ya, duyu organıyla duyuyorsunuz ya böyle. Bir de ben bunu yaşıyorum şu anda. Yani nasıl burada kıvranıyorum bir bilseniz var ya. Yani şu çıkan sesin, hani ses çıkıyor dudaklardan. Onun bir adım gerisi, bir tık gerisinde gırtlak var ya. Hani gırtlaktan ses yapıyoruz ya böyle, cümleler kuruyoruz. İşte o gırtlağın olduğu yerlerde, o ses telleri falan var ya orada. Orada ne mücadele veriliyor bir bilseniz, ah ne mücadele veriliyor. Yani siz sesin çatallı halini duyuyorsunuz. Yorgun bir ses duyuyorsunuz. Bir de düşünün, ben o sesi sizlere vermeye çalışıyorum. Yorgun ses değil. Daha iyi bir ses vermek için mücadele ederken sesin üretim noktası olan dudakların gerisinde, ağzın içerisinde, gırtlağın etrafında olan ses tellerini düşünün halini size. Yani muhtemelen orada, orası yana karnevan içindir. Tabii şimdi artık böyle yaz mevsimi. Yaz mevsiminin artık son canlı yayınları. Artık bu yayınları da, bu programları da kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar dinleyeceksin. Bununla birlikte aynı zamanda canlı yayınların tekrarını vereceğimiz gibi bir de best of'lar da yapıyoruz. Özel programlar da yapıyoruz mesela. Şimdi o özel programları kaydederken yeri geliyor günde. Mesela şu an 7-9-2 saat canlı ya. Mesela gün içerisinde iki kere de bant yayını çekilmek zorunda kalabiliyorum. Yani günde 6 saat. Böyle bazen akşam 9-10'da hadi bant çekeyim falan filan oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani günde 6 saat, 8 saat falan böyle performans sergiliyorum yayın için, program için. Kim için? Tabii ki de sizin için. Kim için? Tabii ki de dinleyicilerim için. Kim için? Tabii ki de Mersem dinleyicileri için. Kim için? Tabii ki de sponsor. Yok lan, kendim için lan, para için oğlum. Tamam, seviyoruz ediyoruz da. Yani şimdi para da önemli ama ya. Tamam doğru, dinleyicim, canım, ciğerim, başımın tacı, gözümün nuru. Da. Hangi dinleyicim? Dalgacım, paraya ihtiyacın var mı? İbamını gönder de bir sıkalım ya. İhtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım? Tabii ki de sponsorum sayesinde. Sponsorum da sağ olsun ödemesini zamanında büyüklüce yaptığından ötürü. O bizi mağdur etmiyorsa biz de onu mağdur etmeyelim diye. Öyle yani. O ses telleri meselesi, sesin çatallaşması konusu, o sesle ilgili şey bu yani. Hani kısaca özetleyecek gerekirse, gözetleme gerekirse budur yani. Anladın mı? Mesajlar var, göz atacağım birazdan. Instagram Radyocu Tolga. Programın canlısına denk geldiğinizi düşünüyorsanız gönderin mesajları. Instagram Radyocu Tolga. Ya ilk defa dinliyorsundur belki ama bir takip etmekle başla. Ne yazacağız kardeş? Tanımadığımız adama ne yazarız? Günaydın dersin mesela. Ha? Sani bir mesaj. Günaydın, hayırlı sabahlar der. Kendini tanıtırsın falan, ne bileyim yani. Bir yerden bir adım atmak lazım yani bir şekilde yani.

Belki de şu anda aramızda yeni uyananlar, gözlerini ovuşturanlar var. Hatta yataklarından kalkıp ayakta uyuyanlar bile olmuş olabilir. Yani şu anda avyonu patlamamış olanlar, uykusunu alamamış olanlar olabilir. Şu anda uyandırıldığı için gergin, agresif, asabi olanlar olabilir. Şu an daha henüz oyuna ısınamamış, oyuna girememiş olanlar olabilir. Ama sabahın beşinde de kalkanlar var. Sabahın beşinde uyanmış olanlar var. Sabahın beşinde yola koyulmuş olanlar var. Sabahın beşinde kalkıp da Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizden Kıbrıs'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru gidenler var ya. Sevgili Hasan, Alagöz Hasan, has şoför Hasan, şoförlerin hası Hasan. Hasan sabah 5'te uyanmış, geçmiş direksiyon başına. Sabah 5'te basmış gaza, ilk önce açmış kontağı, çalıştırmış. Sonra radyosunu açıp mesaj göndermiş, sonra basmış gaza. Yolculuk nereye? Kıbrıs. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda. Kulağı Tolga Dünyası'nda. Basmış baba Kıbrıs'a doğru. Tabii ki de Kıbrıs bir ada, bir adacık olduğu için karayoluyla Kıbrıs'a ulaşamadığından mütevellit. Ve kullanmış olduğu ağır vasıtanın da kanatları olmadığından, uçamadığından mütevellit. Feribota gitmiş, feribota. Mersin Taşucu'nda feribot var biliyorsunuz. Arabalı gemi. Arabalarla beraber giriyorsunuz böyle. Kardeşim benim Hasan Algöz. Yavru vatan Kıbrıs'ta turizmin göbeğinden tüm Mersin'i dinleyen güzel insanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar diyor. Sevgili Hasan'ı Fatih, sevgili Hasan'ı Kıbrıs Fatih ilan ediyorum. Sevgili Hasan'ı Kıbrıs temsilcimiz ilan ediyorum. Sevgili Hasan'ı Kıbrıs bölge sorumluluğumuz ilan ediyorum. Bir ara şey vardı, Yunan bölgesi Miçotakis vardı. Bir de Stereo Berberakis vardı birbirine. Hasan Alagöz, Tolga Dünyası Kıbrıs sorumlusu. Kıbrıs bölge koordinatör şey. Kıbrıs Fatih. Sevgili Hasan Alagöz. Yavru vatan Kıbrıs diyor. Turizmin göbeği diyor. İnsanlar koştur koştur geliyorlar diyor. Valla tatil yapanlar diyor. Kağıt oynayanlar, zar atanlar diyor. Kıbrıs diyor ya. Has şoför Hasan olarak artık Kıbrıs turizmin hizmetine katıldık diyor. Bizim Hasan artık o sabahları şeyi bırakmış ya. Hani böyle tıra binip de tırla gitme işini falan filan bırakmış artık. Her gün gidiyordu bak, her gün buradan tırın bir tanesini alıyordu. Buradan şeye kadar sürüyordu, Mersin'den taş ucuna kadar. Orada feribota biniyordu, sonra Kıbrıs'taki noktaya götürüyordu. Şimdi oraya gide gele anladığım kadarıyla şey olmuş. Artık yerleşmiş oraya. Acapulco Otel'in müşteri transferlerinde şoför olarak yer aldık diyor. Vay be. Ya ben bu Hasan'ı tanıdığımda normal kamyon tır şoförlüğü yapıyordu. Sonrasında bir ara Büyükşehir Belediye Otobüsü kullanıcısı oldu. Belediye şoförü oldu. Belediye otobüsü şoförü. Sonra işte bu bahsettiğim Kıbrıs, Türkiye Kıbrıs, Mersin Kıbrıs olayını yaptı. Ondan sonra şimdi Kıbrıs'a gide gele şey olmuş. Acapulco Otel'i bilirsiniz canım, meşhur bir oteldir. Acapulco Otel'de müşteri transferlerinde şoför olmuş. Hizmette sınır yok, herkese kolay gelsin. Vay be Hasan'a bak ya. Hasan'a bakar mısın? Böyle böyle yükseliyor ha. Harbiden diyorum bak. Eğer ki yurt dışına kariyer yapmayı planlıyorsa var, önü açık güzel bir planlar, projeleri var ya. Yani. Kıbrıs Acapulco Otel. Gel gel. Yani demek ki yarın bir gün Kıbrıs'a gitmeye karar verirsem

Kıbrıs'ta Acapulco Otel'de bir dostumuz var. Demek ki yarın bir gün ya şu feribota bineyim de atlayayım da bir Kıbrıs'a gideyim de bir hafta sonu tatili yapayım dersem bir dostumuz var. Vay be. Demek ki yarın bir gün canım Kıbrıs çekerse, Kıbrıs'a gidecek olursam Kıbrıs'ta, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, turizmin göbeğinde, turizmin göbeğinin en mükemmel lokasyonlarından Acapulco Otel'de bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir yoldaşımız var demek ya. Vay be. Kıbrıs Fatih Hasan Alagöz. Şoförlerin hası Hasan Alagöz. Tolga Dünyası Kıbrıs'ı bölge temsilcisi Hasan Alagöz. Şoförlerin hası az şoför Hasan Alagöz. Yıllardır ülkemizde ve şehrimizde vermiş olduğu hizmetlerden sonra Kıbrıs'ta Acapulco Oteli'nde misafir transfer hizmetinde yer almaya başlamış. Demek ki Kıbrıs'ta da bir kapımız, demek ki Kıbrıs'ta da bir evimiz var. Demek ki Kıbrıs'ta da bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir yoldaşımız var. Demek ki bu yaz Kıbrıs'ta şöyle bir kaçamak yapabiliriz. Hasan kardeşime selamlar olsun, bol kazançlar olsun, hayırlı işler olsun inşallah. Hasan kardeşime ve tüm Kıbrıs'ta ticaret yapanlara, yolu Kıbrıs'tan geçenlere selam olsun. Hayırlı sabahlar.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet, doğru duydunuz. 31 yıllık tecrübesi ile Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Evet, doğru duydunuz.

0: Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim, duyduğunuz gibi hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yarın bir gün ihtiyacınız olduğunda kara kara düşünmeyin, nereden bulacağız diye dövünmeyin. Bakınız, toplu yemek organizasyonları, düğün, nişan, cenaze ve herhangi bir yemek organizasyonunuzda Yağmur Catering Yemekçilik. Bakınız. Dalgancım, valla benim de günüm var. Önümüzdeki hafta 7 kişi toplanıyoruz bir evde. Benimki de toplu yemek oluyor mu acaba ya? Söylesek Yağmur Yemekçiden getirir mi? Ya ablam, getirir getirmesine şöyle. Lan adı üstünde gün işte. Birbirinize gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Geç mutfağına yap bir geçiş, yemek ver insanlara. Ay, yine de bunu toplu yemek olarak düşünüyorsanız bence sorun. Alo Yağmur Yemek. Yavrum, gün sırası bende. Diyorum ki sizden böyle yemek siparişi versem de, hani siz gelseniz servis yapsanız, benim biraz havam olsa. Ya biz toplamda 7 kişiyiz ama siz 10 kişilik getirin, ne olacak? 2000 lira bir şey zaten. Bir de ben insanlara hava atarım. İşte bak, ben böyle yemekleri dışarıdan yiyoruz falan. Nasıl olur? Ya konu o değil ama yine sizin işinizde çözerler, problem değil. Konu şu, yani böyle yemekli düğünler oluyor ya, hani böyle bir davetiye geliyor, düğünümüze davetlisiniz, düğünümüz yemeklidir, lütfen cevap veriniz falan, LCV yazıyorlar, rezervasyon falan. Hani şey, böyle öncesinde tabii diyorlar ki ne yemek yapsak, kavurma, pilav mesela böyle. Tabii canım, böyle bazıları böyle ara sıcaklı başlangıçtı böyle. Ha işte o yemeklerin catering hizmeti Yağmur Catering Yemekçilik. Yani siz aklınızdan geçeni söyleyin, onlar size yardımcı olsun. Nedir mesela? Vallahi Yağmur Yemekçilik kardeş, biz bir kır düğünü yapacağız, tamam mı? Hani böyle bir mekan falan değil ha, böyle bir kır ayarladık biz kendimize. Tamam mı? Oranın böyle masadır, sandalyedir, platformdur, müziktir, hepsini biz ayarladık ama yemeği, işte yemek işini diyoruz. Siz mi çözebilir misiniz mi acaba yani? Siz konuşun, onlar size çözsün. Bak, Yağmur Yemekçilik de gelsin, organizasyon yapılacağı yere tezgahını kurursun baba. Tabii yemeklerini getirsin, tabildotlarını böyle. Böyle masaya mı dağıtmak istersin, millet teker teker mi alacak, nasıl istiyorsan. Hepsini organize etsin. Tabii canım ya. Yemekli nişan yapacaksın mesela. Ne olabilir mi, olabilir. Havalar da böyle hazır, sıcak yaz gelmişken açık havada. Sünnet olabilir, yemekli sünnet. Alo Yağmur Yemekçilik. Kardeş bak, biz oraya eğlenceyi yapıyoruz, sen de getir tezgahını. Ayrıma. Orada yemek dağıt baba ya. Her zaman ol. Bunu yapabilirsin. Hayır işleri, bak mesela adam vardı. Hayır işi yapacaksınlar. Alo Yağmur Yemekçilik. Tutulmak. Ya şu Kur'an kurslarına bizden bir yemek götürsen ya, 100 kişilik ya. Tutulmak. Var mı senin bağlantın, bir ara. Ama. Tabii ya, söyle orada ya. Hıdır'ın şeyi de böyle, hayratı da söyle. Bak bu tür işlerinizde, bak düğün, nişan, cenaze. Cenaze olduğunda cenaze yemeği böyle. Hani bizim cenazemiz olmak zorunda değil. Taziye gidecekken. Alo Yağmur Yemekçilik. Akşam bir taziyeye gideceğim de. Şey yapsan oraya, 100 kişilik yemek götür. Söyle. Kamil Bey'in şeyi de. Söyle ya, ben yapmış olayım yani. Düğün, nişan, cenaze yani. Her türlü catering organizasyonu. Ne bileyim, böyle bir lansman, bir açılış, bir tanıtım, bir şey vardır. Hani böyle catering hizmetine falan ihtiyacınız vardır. İşte bu tür işlemlerde de 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ekibi hizmetinizde. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Herkes bir sen yana, olmazsan bozuşuruz. İş yerlerine servis var tabii ki de. Sipariş telefonu veya bilgi telefonu da şu.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542.

0: Şimdi mesajlar var, bekleyen mesajlar var. Okuyacağım tabii ki. WhatsApp numarasını bilenler WhatsApp'tan gönderiyor. WhatsApp numarasını kaydedemeyenler Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip ediyor. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edip mesaj gönderiyor. Bak, program canlı yayınlanıyor şu anda ama kayıt altına alıyoruz. Bence şansın deneyebilirsin. Instagram'dan mesaj gönderdiğinde eğer program canlıysa okunma ihtimali %50 ya da program banttandır, mesajın okunmaz. Yani yarı yarıya böyle bir kumar, anlatabiliyor muyum? Sen gönder mesajını. Eğer mesajın okunursa programı canlı dinliyorsunuz. Mesajın okunmamışsa programı banttan dinlemişsin. Yarı yarıya ihtimal ver, anlatabildim mi? Şansın dene bakayım ya, şanslı mısın? Instagram Radyocu Tolga. Hani bu papatyada seviyor sevmiyor yapmaya benzer. Instagram'dan Radyocu Tolga takip et, direkt mesajını gönder. Gönder gelsin. Yolla. Yolla gelsin. Hemen bir çayımı alıp geleceğim, ayrılmayın buralardayım.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: var. Biliyorum ki bu zaman diliminde aramıza yeni katılanlar var. Ama şunu da biliyorum. Yani programın başından beri dinleyenler var. Belki de başından beri dinleyemese de günlük ortalama bir saatlik yol olup da dinleyenler var. Sen bana bak mesela reklam öncesinde yani bizim ilk bölümümüzde yani ilk yarımız böyle 7-8 zaman diliminde hani dedim ya ses çatallaşması, ses yorgunluğu falan anlattım. Oradan Ferhat şey yazmış. Selam aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Baba diyor. Ben Ferhat diyor. Herkese buradan selamla bir de parantez açmış. Diyor ki Tolga Baba diyor az buzlu iç diyor, az buzlu. Sen kime bir de gülücük koymuş. Ben sana yandım. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Sen kim? Yani Ferhat beni tanıyor, biliyor falan diyeceğim ama az tanıyor, eksik tanıyor. Tamam doğru, jingle'ımda bile var yani çift buzlu, üç buzlu falan. Tamam doğru. Hani yakın çevrem demeyeyim de hani sonuç itibariyle halka mal olmuş bir adam olarak yaklaşık 30 yıla yakın süredir halkın içerisindeyim. Öyle ya da böyle tanıyorlar yani. Hani şey diyenler de Tolga'yı tanıyorum ya. Mahallemi dinliyorum. Tabii bunlara hep maruz kalıyorum. Problem yok bunda. Yani şey çok duyuyorum böyle. Tanıyorum ya. Elimde büyüdü ya. Sevmem var ya onu ben. Falan diye böyle. Argo kelimelerle takip edenler. Tabii şimdi bu dediğimiz gibi bu şöhretin bedeli, anlatabiliyor muyum? Yani böyle ünlü olunca böyle onlarca, yüzlerce, binlerce, hatta on binlerce insan tarafından tanınınca tanıyorum ya, o var ya çift buzlu böyle.
1: Uçkuru çözemedim.
0: Orada bazen böyle şeyler olabiliyor. Şeyler olabiliyor, yanlış bilgiler olabiliyor. Asmara ya bazen gecikmiş bilgiler olabiliyor. Ben sana tanıyorum ya. Mesela şey diyen var. Yıl olmuş 2026. Mesela geçen bir tanesiyle karşılaştık böyle dost meclisinde. Tanıyorum ya diyor. Sen diyor bizim eniştemiz sayılırsın diyor. Hani İzmirli var da diyor. Şey diyorum, ben ondan ayrılalı 5 sene oldu ama ya. Mesela bir şey duymuş oluyor ama hani geç duyuyor, anlatabildim mi? Ya bir şeyler biliyor ama sonrasını bilmiyor. Evet doğru, evet doğru, hatırladığın hikayeyi biliyorum, evet doğru. Aa, evet evet 2007, 2008'di, evet doğru. Hatırladım ama şimdi 2026 oğlum. Ya üzerinden yıllar geçmiş yani.
1: Samanlıktan
0: oğlum ben o senin bahsettiğin evliliğin üzerine 3 evlilik daha yaptım şu an.
1: Sana yandım zühtü.
0: Tabii ya. Mesela geçtiğimiz yıllarda bir ortamda bir arkadaş dedi ki Tolga sana darıldım dedi. Niye dedim, bizi düğüne çağırmadın dedi. Halbuki bahsettiği düğün böyle lokal bir düğündü, anlatabiliyor muyum? Lokal bir düğündü. Yani dedim üzülme, bir dahakine falan deyince nasıl yani dedi. Oğlum ben arada yapıyorum böyle periyodik olarak.
1: Abi ya. Şimdi geldi sarılma.
0: Yine bundan çok yıllar önce ama bak bu çok eski bir hikaye. 20 yıllık falan bir hikaye.
1: Yandım zühtü.
0: Yine böyle bir hedef kitlem var bir deyince ama o yıllarda biraz daha böyle fan club tarzını anlatabildim mi?
1: Kime yandım zühtü.
0: Orada da yine böyle birkaç arkadaş sistemde bulundu. Tolga evlenmişsin bak bizi çağırmadın falan. Ya şartlar uygun değildi falan. Nasıl şartlar uygun değildi kardeşim? Altı üstü bir davetiye gelirdik yani. Düşündüğünüz gibi değil falan diyorum. İzah etmeye çalışıyorum. Lan ne düşündüğümüz gibi değil ya. Nedir yani? Alırdık çeyreğimizi gelirdik. Tolga ayıp ettim falan. Ya şeyi söyleyemiyorum. O kadar yükseliyor ki böyle birkaç arkadaş. Şeyi yükselemiyorum. O bahsettikleri düğünü. Düğün de değil arkadaş yani. Fransa'da Paris konsolosluğunda nikah yapmışım. Bunu tabii o zamanlar böyle sosyal medya geliş sadece şey olarak düşünülmüş. Tolga evlendi işte orada fanını böyle grubunu kendisini destekleyenine davet etmedi. Onlar şey sanıyor herhalde, Güney Düğün Salonu'na davetli sanıyor. Şimdi Güney Düğün Salonu'nda kalmadı. Onlar şey sandı herhalde. Mahallemizde kapımızın önünde çalgılı çengeli düğünümüz olacaktır. Hepiniz de lan. Yani, hayır bunu da söyleyemiyorum. Şey diyecekler, bizi mi küçümsüyorsun? Ya bize problemi yaşarsınız falan diye. Ha şimdi şeyden mevzuya döneceğiz. Evet bu çift buzlu, üç buzlu. Bak aslında doğru bilgi. Bak itiraf ediyorum bak, bu jingle da var. Orada söylüyor. Safinaz'cığım yılbaşını kutlayacağız. Oradan çift buzlu.

0: var, o da var, doğru. Bak ama geç bilgi, bak yanlış bilgi değil, geç bilgi. Sevgili Ferhat kardeşim, eyvallah, eksik olma. Yani bu mesajı göndermen en az bir 15-20 yıldır tanıştığımız anlamına geliyor. Yani en az bir 12-13 yılı var, anlatabildim mi, böyle düşünüyorsan. Hemen bilgi güncellemesi yapalım. Doğru. Allah affetsin, bir dönemler doğru çift buzlu, 3 buzlu, doğru. Doğru, buzlu badem falan, doğru, evet. Ama bir güncelleme getireyim. Sevgili Ferhat kardeşim ve Ferhat gibi düşünenler, hani ben ses telleri falan filan, işte ses yorgunluğu diyorum ya. Gene bu var ya, akşam var ya, buzlu buzlu. Yani ibadet de kabahat de gizlidir. İbadetin gizlisi makbuldur, ama şimdi çift buzlu falan dediniz diye. Bir de burada biz bizdeyiz. Kimden neyi saklıyoruz ya? Sevgili Ferhat kardeşim. Yaklaşık 10 sene öncesinde... Yaklaşık 10 sene öncesinde hatalarımı, günahlarımı şöyle bir masaya yatırdım. Ulan arkadaş dedim, Tolga. Ben dedim bu kadar yaptım bu işleri falan, ne geçti eline dedim. Yaklaşık 10 sene önce o dediğin çift buzluyu bıraktım kardeş. Buzu artık bici bici de yiyorum. Ya artık Allah'ın izniyle doğru yolu buldum. Geçen de eski rıhtımdan, rıhtım vardı, Mehmet abi aramış. Sanırım böyle bir şeydi ortamda. Tolga'cığım gel tanamasa. Abi dedim, ben bırakayım. Bırak lan, neyi bırakalım bırak. Adam tekrar başlayacak ya. Ya düşün, o da güncel bilgiyi bilmiyormuş henüz yani. Abi dedim, yok artık, ben dedim ortam şey falan. Olur mu lan, olur mu, geri başlarsın, ne olacak falan. Neyse, Ferhat kardeşime söylemiş olayım. Güncel bilgi, alkolü bıraktım. Hidayette erdim oğlum, hidayette erdim. Bildiğin gibi değil, kendimi hacca yazdırdım lan.
1: Sen kime yandın zühtü?
0: Ferhat.
1: Ben sana yandım zühtü.
0: Ferhat.
1: Sen kime yandın zühtü?
0: Doğru bilgi yiyebilirsiniz. Tolga alemi bırakmış. Tolga alkolü bırakmış. Tolga zamparalığı bırakmış. Tolga yalanı, dolanı, üç kağıdı, dolandırıcılığı, her şeyi bırakmış diye. Doğru bilgi yayabilirsiniz ya. Harbiden diyorum. Bunla huzuru buldum. İç huzuru buldum yani. Buradan sonra şeye bağlamam lazım. Kabe'de hacılarım. İç huzuru buldum. Yani anlayacağın sevgili kardeşim, buzdan değil, bici bici demedim yeni yakın, buzdan değil yani. Ses yorgunluğundan, anlatabiliyor muyum? Doğru bilgi yiyebilirsiniz. Hidayet derdim Allah'ın
1: izniyle. Zühtü!
0: Elhamdülillah. Sübhanallah.
1: Yani.
0: Eyvallah.

0: Ya yağmur catering yemekçilik diyoruz, sulu yemek ve kahvaltıda diyoruz, hijyenik, güvenilir, kaliteli, lezzetli, doyurucu, ekonomik diyoruz. Şöyle bir menü yapmayalım mı ya? Şöyle bir menü yapmayalım mı? 200 liraya, sadece 200 liraya neler yiyebileceğimizi size anlatmayalım mı ya? Ha, yapalım tabii ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya. Hani bu bol bol ye, az az öde derken neler yiyeceğinizi size söylemeyelim mi ya? Bakınız 200 lira. 200 liraya şu an para hiçbir şey yok. 200 liraya ne oluyor? Allah'ını severseniz ne olur 200 liraya? Eski lan tantuni yemek istesen yemen. Şu an ortalama bir tantuni 300 lira falan yani. Hadi ekonomik bir yerde buldun, 250 liradan aşağı bulamam bak. Ya şöyle var ya, orta karar asgari bir kebap nereden baksan şu anda 250-240 yani.
2: Hanımiş benim montişim, montişim.
0: Yani o yüzden 200 liraya, başka ne baba? Yani sigara sağlığa zararlıdır. İki paket sigara almaya kalk, vermezler abi ya. Ha, illa vereceklerse içinden 4 dalını alıp kalanını verirler. Ya. 200 liraya. Ya 200 liraya iki paket sigara diyemezsin. 200 liralık sigara dersin, der ki şimdi paketin 110 lira olduğuna göre 220 yapıyor, demek ki 110'lu. Yani 20 dal varsa içinden 4 dalı çekersen bu iş. Yani kapalı iki paket alamazsın adamı. Ama ben size 200 liraya karnınızı doyurmayı vaat ediyorum. Hani Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyor ya. Alın size 3 çeşit yemek. Patatesli fırın köfte var bugün. Patatesli fırın köfte. Yanında pirinç pilavı. Yanında cacık. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. 200 lira ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bakınız ana yemekte patlıcan karnıyarık var. Pilavda bulgur pilavı var. 3. çeşitte salata. Limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Kağıt. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te kağıt kebabı. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden. Bol bol ye, az az öde, sadece 200 lira. Kağıt kebabı. İster kağıt kebabı, ister patlıcan karnıyarık, ister patatesli fırın köfte. Ana yemekten seç birini. İster pirinç pilavı, ister bulgur pilavı, ister mercimek çorbası, ister Antep çorbası. İkinci çeşitten seç birini. İster salata, ister ayran, ister şalgam, ister yoğurt, ister meyve. Üçüncü çeşitten seç birini. Tüm yemeklerin yanında limon, biber ve ekmek ikram. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişinizi verebilirsiniz.
2: Var demirle hurdacı geldi, hurdacı.
0: Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin. Dalına dalına. Aman aman aman. Dalına bu da.
2: Hanımiş benim montişim. Montişim de montişim. Anne

0: Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım ama şimdi bir mola verelim. Molamızın ardından gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Yani şimdi Instagram mesajlarına bakayım diyorum. Bir yandan da böyle takip isteklerine falan bakıyorum. Yani çok enteresan takip istekleri geliyor. Şimdi tabii ki de hedef kitlemiz böyle dinleyicilerimiz falan var. Böyle güzel onlarla etkileşim kuruyoruz. Onda bir problem yok. Çok da mutlu ediyor beni ama bunun yanı sıra böyle şeyler var ya, böyle sayfalar var değişik. Şimdi çoğunu sildim az önce. Hani böyle tamamen takipçi kasmak anlamında. Nereden buluyorlar bunlar? Keşfetten mi buluyorlar? Yoksa böyle tesadüf mü ediyorlar? Dur biz şunu takip edelim, o da bizi takip etsin. Sonra takipten çıkarız diye mi düşünüyorlar bilmiyorum ama şöyle ki normal şartlar altında günün bu saatinde radyoda güzel bir programa denk gelip de güne güzel başlamak var bu cepte. Bu zaten hepimizin istediği şey. Ama bir de böyle dile pelesenk olan, böyle dinlediğimizde mutlu olacağımız güzel bir şarkıyla karşılaşırsak double güzel bir şey oluyor. Ben de şimdi sıradaki şarkıya bakınca kendi kendime, hani program şey değil, hani sıradaki şarkı programı değil ama bazen böyle bakıyorum listeye, hakikaten vay diyorum, böyle iyiymiş diyorum. Tam da diyorum böyle dinleyicinin harbiden de diyorum şey yapabileceği, eşlik edebileceği, böyle hakikaten böyle diyorum güne enerjik başlayabileceği bir şey. Şu anda onu yapmak istedim ben de ya. Bunu yapalım diyorum yani. Ta ki seni görene kadar.

Son zamanlarda dillere pelesenk bu şarkı. Muhtemelen bir yerlerden duymuşsunuzdur. Yani sanal medyadan duymuşsunuzdur, radyodan duymuşsunuzdur. Güzel bak, melodisi güzel, ritimleri güzel, bestesi güzel, sözleri güzel. Böyle güzel dile pelesenk oluyor ya böyle. Hani gün içerisinde kendimizi bu şarkıyı söylerken...

Instagram mesajları. Soner Radyo başında. Selamünaleyküm Tolga abi. Hayırlı sabahlar olsun. Biz de programa tesadüf ettik abi. Bize de bir şarkı çalar mısın? Şey mi diyorsun yani? Sıradaki şarkı mı diyorsun yani? Soner. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Ne güzel bir şey olmuş programa tesadüf etmen. Bence dünyanın en şanslı adamı olabilirsin. Güne Tolga dünyasında başlamak. Yani dünyanın en şanslı adamların arasında olabilirsin yani. Merhabalar efendim, ben Şahin. Sizi ilk defa dinliyorum. Yanımdaki arkadaş her sabah dinliyormuş. Bana da dinlettirdi. Biraz kafa açıyorsun ama yine de kıyak programa benziyor diyor Şahin. Her ortamda doğruyu söyleyen adam sen misin Şahin? Ya ben her zaman demişimdir. Bak, radyo dinlemek, radyo programı dinlemek, radyo programı müdavimi olmak. Yani şeydir ya, bir kültürdür, alışkanlıktır, anlatabildim mi? Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bak, ben falanca radyoyu yakından takip ediyorum. Filanca radyoyu sabahtan akşama kadar dinliyorum demek ayrı bir meziyet, marifettir ya. Ben şu programı takip ediyorum. O programı her noktasına, her kelimesine kadar dinliyorum demek ayrı bir yetenektir abi. Yani şimdi ben oldum olası söylüyorum. Bak, ben de şu anda sizden biri olsam herhangi bir radyo programını açıp da kulak kabartmak çok zor geliyor bana. Dinleyici olarak çok zor yani. Kafa açma konusu, haklısın, doğru. Yani sabah sabah bin bir türlü insan var. Değişik ruh haliyle uyanmış. Bir sürü sıkıntısı var adamın. Adamın bugün kredi kartı ödemesi var. Kredi ödemesi var, kirası var. Ne bileyim, senedi var, çekim, bir sürü derdi var. Bir de herhalde biri konuşuyor. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Hele ki bir de o konuşan adamın, bak, derdi olan bir insan. O radyoda konuşan adamın dertsiz bir adam olduğunu, herhangi bir derdin olmadığını, dünyanın parmağının ucunda döndüğünü hissederse var ya. Biz ne dertteyiz, bu ne dertte ya, o kafası olur yani, anlatabildim mi? Ben bunu biliyorum zaten, merak etme, kafa açma konusunu biliyorum. Ama nedir işte, mesela hani duydun şu anda. Duydun şu anda Şahin'e selam dedik, yanında arkadaşı var. Bitti gitti, tamam bu abi yani. Tabii canım ya. Cesur. Cesur Şahin. Cesur Şahin. Cesur Şahin. Merhabalar Tolga abim, ben Oğuzhan. Uzun bir aradan sonra sesini duymak ne güzel yahu demiş. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Oğuzhan abim hoş geldin. Uzun bir ara.

Lan Oğuzhan oğlum tamam. Yani şimdi bak ben Oğuzhan Etiler var bizim. Daha önceden de tesadüf eden Oğuzhan Etiler vardı. Eski dostum bak sütçü sütaçtaydı. Ama duydum herhalde oraya da bırakmış ayrılmış işten. Ama bu o değil en azından. Instagram'dan olduğu için anlayabiliyorum olmadığını. Oğuzhan uzun bir ara. Ne oldu acaba? Askere mi gitti acaba? Acaba dama mı düştü? Dama mı? Dam. Eski dilde dam, yeni dilde kodes. Jargonda kodes, tutsak. Cezaevi mahkum. Her şey olabilir. Ne yaptı acaba? Şehir dışına mı gitti acaba? Uzun bir aradan sonra yeniden tesadüf etmiş. Güzel ya. Onur da radyo başındaymış. Onur günaydınlar diyor. Bizden de Onur'a ve dostlarına günaydınlar olsun. Sıradaki şarkı şu anda bize dinlemekte olan sevgili Onur'a, sevgili Oğuzhan'a, sevgili Şahin'e ve sevgili Soner'e armağanımız olsun. Programımızın bu bölümünde sıradaki şarkımız canımdan çok sevdiğim. Öyle mesajlar da geliyor, banlıyorum, okumuyorum tabii. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim...

kadınlar dinliyor diyoruz. Esnaflar da dinliyor. Esnafların arasından çiçekçiler de dinliyor. Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya da programa denk düşen tesadüf edenlerden. Emine Kaya. Emine Kaya sizin gibi sıradan standart bir dinleyici falan değil ha. Yani benim kendimin kan bağı yok ama can bağımız var. Ama işte benim çocuklarla kan bağı var. Emine Kaya. Evet evet, aileden biri. Hani laf olsun diye değil ha, böyle lafta böyle efendim Tolga dünyası ailesinin lafta değil gerçekten.

Evine kaya. Yani şey diyebilirim belki. Siz yokken o vardı kardeş. Yıllardır buralarda ya. Rili Çiçekçilik'ten Emine Kaya. Evet evet. Her türlü özel günlerinizde çözüm ortağınız Emine Kaya. Eşinizin doğum günü mü? Çiçek mi yaptıracaksınız? Doğru adres Rili Çiçekçilik. Evlilik yıl dönümünüz mü? Çiçek mi yaptıracaksınız? Doğru adres Rili Çiçekçilik Emine Kaya. Bir halt ettiniz, eşiniz sizi yakaladı, özür mü dilemek istiyorsunuz? Bu tür şeylere alet oluyor mu bilmiyorum ama bence parasına bakar. Bana ne Tolga der, parasını versinler, kim ne aldı dedi. Yani her türlü çiçek işlerinizde Rili Çiçekçilik, Şamlıbel Sistem Tıp Merkezi köşesinde hizmetinizde. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. İşinin ehlidir ha bak, reklam değil tavsiye. Harbiden diyorum. Reklam değil tavsiye. Gidin görün bir kahvesini için. Dükkana bakın var ya. Oradan en azından bana oradan 20 buket yapar mısınız? Hoşuma gitti daha dur. Emine Kaya selam olsun, hayırlı sabahlar. Bir de butik lokuma doğru gidiyormuş. Yani bilenler bilir, Rili Çiçekçilik'ten Emine Kaya ile butik lokumun dostluğunu. Geçtiğimiz yıllarda komşulardı, yan yana dip dibe sırt sırtalardı. Ama şimdi Rili Çiçek Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Butik lokum 3. çevre yolunda, Kuzey Mersin dediğimiz lokasyonda. Butik lokum biliyorsunuz bir kahve molası, ne bileyim bir hediyelik çikolata, ne bileyim işte butik lokum, gidin ya 3. çevre yolunda. Bak Emine özellikle oraya gidiyorsa vardır bir bildiği. Küçük molalarınızı tatlı anılara dönüştürmek için butik lokum hizmetinizde. Daha öncesinde Çamlıbel'de, evet ya biz gidiyorduk oraya. Sistem Tıp Merkezi civarında şirin bir yerdi. Ama şimdi yok, nerede acaba diyenler. Butik Lokum yeni konsepti ve yepyeni mekanıyla Kuzey Mersin'de 3. çevre yolunda hizmetinizde. Butik Lokum'a da hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Butik Lokum'un da işleri hayırlı bereketli olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ya bir de Rili Çiçekçiliğin komşusu var, Demet abla. Daha önce de komşulardı, şimdi de komşular. Şimdi Demet abla geçen Emine'ye demiş ya, Tolga ayıp etti. Bak ben onun hocası, öğretmeni, eğitimciyim ben. Bana şöyle, tabii ki de sevdiğimiz bir insan, saydığımız bir insan Demet hocamız. Eğitimci Demet hocamız. Ama şöyle bir sorun var, şöyle bir sıkıntı var. Şimdi çok güzel çayı, çok güzel keki var. Çok güzel böyle ürünleri var ama yani tam olarak tabela nedir? Hani mesela çiçekçi Emine, Rili Çiçekçilik. İşte kahve, çikolata, butik lokum. Tamam mı okey? Ama şimdi Demet abla ve ailesinin işletmeciliğinde mekan ne yani, ne? Bilmiyorum, tabelada ne yazıyor bilmiyorum. Ya kendisi bir eğitimci Demet abla. Güzel kekler yapıyor, çayı güzel, kuru pastaları, kuru fasan falan var. Tamam ama tabela neydi? Demet abla, eğitimci Demet ablanın yeri. Ya da şeyle bağlayabiliriz. Vay vay vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur da. Demet ablaya ve ailesi de selam olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Demet abla Çamlıbel Sistem Tıp Merkezi köşesi. Rili Çiçekçilik yanında. Çayı ve keki güzel.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tabii şimdi bu Yağmur Catering Yemekçiliğin tanıtımını yapıyoruz. Tamamen profesyonel bir anlaşmayla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Şimdi hal böyle olunca bir de işte arada böyle sevgili Emine gibi, Lili Çiçek gibi işte dostlarımız böyle mesaj gönderiyor. Biz de buradan okuyoruz ya. İşte geçtiğimiz yıllarda diyeyim, hadi bugünlerde kimse sözlerini almasın. Eskiden, çok eskiden. Çok eskiden. Benim daha çocukluğumda 1900'lerde, 1950'lerde falan oluyordu. Şimdi üzerine alınanlar falan olacak. Bak şu an tenzih ediyorum. Teşbih tahta olmak. Şey diyenler var böyle. Ya mesela geçtiğimiz dönemlerde bir firma yeni açmış, destek istedi. Özelden de aradı. Tamam dedim ya, bende o iş. Destek oluruz tabii, neden olmasın abla falan filan yaptım. Sonra bir gün sonra dedik ya Tolga abi. Ama eksik söyledin dedi. Bak bizim dedi tabelamız şu. İş kollarımızda şunlar şunlar şunlar var. Tamam dedim ya, kırmayayım dedim. Hadi onları da yaptım bir gün sonra. Ama Tolga abi onları yazdım. Bak bizim kampanyamız var. Bak paket aldığımız zaman böyle bir fiyat şey. Lan tamam dedim ona da. Sonra dedi ki ama bak adresimizde eksik söyledin. Adresimiz tam olarak şu. Ha, bir de telefonumuzu 5 kere falan söylesen ancak kaydedebiliyor musun? Sonra dedi ki Instagram'ı falan da söyle ama, tamam. Neyse kırmayayım dedim. Bir hafta sürdü bir olay, tamam mı? Sonrasında ama Tolgay bak şunu eksik söyle. Lan yeter lan. Oluyor bazen öyle. Bazen oluyor öyle. Ama bak şimdi Yağmur Catering Yemekçiliği tam söyleyeceğim her şeyle beraber, bak şimdi.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi kahvaltı yapmadıysanız şöyle güzel bir kahvaltı. Hani ne olabilir kahvaltıda? Serpme olabilir, haşlanmış yumurta olabilir, peynir, zeytin, bal, kaymak olabilir. Ya belki canlı şeker, sucuklu yumurta olabilir. Pırlama olabilir, menemen olabilir ya. Kahvaltıda diyor, Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Sulu yemek, tencere yemeği diyor. Sulu yemekten canın ne çekiyorsa düşün. Patlıcan kebabı yaparlar, patlıcan karnıyarık yaparlar, içli köfte yaparlar. Sulu yemek işte, tencere yemeği. Yani lokantada ne yiyorsan aynısı. Ama daha bolu, daha ekonomi. Tabii canım ya. Abi canım ya, bir de...
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Burada 3 tane temel noktaya parmak basılmış. Kaliteli demiş, lezzetli demiş, doyurucu demiş. Ama güvenilir ve hijyeniye koymayı unutmuşuz. Bir de bol bol ye, az az öde kampanyasını söylememiş. Bir de iş yerlerine tabildot usulü servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tabii ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Mevzu şu. Şu anda bunu duyuyorsunuz ya. Arıyorsunuz Yağmur Catering Yemekçilik. Alo, selamünaleyküm. Biz sabah radyodan duyduk da.

0: yağmur yemekçilik diyor, catering diyor. İş yerlerinde servis diyor. Kardeş bu hijyenik konusunda nedir yani, mutfağa gelebiliyor muyuz? Nedir yani şimdi biz sizinle anlaştığımız zaman hani böyle kafamız rahat bir şekilde böyle her gün geliyor mu yemeğimiz? Bunları sorun. Bir de kardeş bu lezzet işini nasıl yapıyoruz yani, lezzetli mi gerçekten böyle yediğimiz zaman? Bir de bize her gün, biz 25 kişiyiz, getirebiliyor musunuz 25 kişilik? Bu konuda nedir yani, yapabiliyor muyuz 25 kişilik? Tüm bunların detaylarını Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Yağmur Yemekçiliği Instagram'dan takip edin. Bundan sonra sizin de iş yerlerinizin yemeği tabildot usulü yağmur yemekçilikten gelsin. Bakınız hem güvenin, güvenilir bir yemek gelsin, hem lezzetli böyle doyurucu yiyin bol bol. Hem de günün sonunda ekonomik ya. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Kiminin parası, kiminin duası disturuyla. Hani yemek başı %100 değil de %100, %10 kar etsek, Allah bin bereket versin diyen bir zihniyetin sizlere sunduğu güzel imkanlardan yararlanın. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta ve ailesine ve ekibine hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, işleri bereketli olsun. O zaman şey yapalım ya, giderken gene böyle dillere pelesenk olacak bir şey yapalım. Kusura bakma, işten geçti. O değil ya, bu başka bir şey. Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma. Çok özledim.
1: Geçemiyorum ben hala,
0: hala hala.
1: Kusura bakma,
0: bakma bakma.
1: Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda.
0: Her detayın aklımda.

Ya tam programı kapatırken bir mesaj geldi. Okumazsam sonrasında çok üzüleceğimi bildiğim için hemen okumak istiyorum. Tam gider ayak geldi ama harbiden böyle gider ayak gelen mesajları okumayınca üzülüyorum. Tolga abi hayırlı sabahlar. Mersin RS servisten bütün meslektaşlarıma selam olsun diyor Abdülkerim. Tolga abi hayırlı sabahlar. Mersin RS servisten bütün meslektaşlarıma selam olsun diyor. Abdülkerim Çolak. Tolga abi hayırlı sabahlar. Mersin RS servisten bütün meslektaşlarıma selam olsun diyor. Abdülkerim Çolak. RS servisten tüm servis şoförlerine, tüm meslektaşlarına selam gönderiyor.

Silivke'den Talip Karadağ. Günaydın Tolga'cığım, seviliyorsun diyor. Silivke'den Talip Karadağ. Tolga Dünyası her sabah 5-7 saatler arasında tekrar yayınlarıyla, 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Günün 24 saati. Instagram Radyocu Tolga takipleşebiliriz. Mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga'dan takiplerinizi bekliyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. Gider ayak son dakika mesajını gönderen Silivke'den Talip Karadağ ve tüm dinleyicilerimiz için, hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın,

0: Yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Tolga Dünyası.
2: Abiye bakar mısın? Akşama geleceğim. Akşam.

0: canını, onlar da geçer. Ya da bindikleri dolmuşlarda şoförün başka bir şey dinlemesine rağmen kulaklıktan beni dinleyenler, yoldakiler, araçlarla gelenler, yürüyüş yapanlar günaydın. Sabah sporu yaparken Tolga Dünyası dinleyenler günaydın.
1: Tolga Dünyası. Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle. Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 30 çift 0.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras nokta com Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyor söylemeye falan. Rap tarzında bize fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner...

0: şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler bak ne var bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın. Burası Mersin FM.
1: Mersin FM. 104.6.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın. Merhaba Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsun.

0: Jamais champion. Le bon Jamais champion.
1: Ah ah ah eh eh le roi. Eh eh eh eh eh. Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şeydi mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yine tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze

taze sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte ne bileyim dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası limonu biber ekmeğiyle bol bol ye 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200 200.

siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: yaptım sana. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim, sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Leyle bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Mustafa Sandal'a saygı albümü diye bir şey yaptılar. Ya şimdi Mustafa Sandal'a saygı albümünün tanıtımını falan izlediğimizde Mustafa Sandal'ın ne kadar yol aldığını, ne kadar yaş aldığını falan görüyoruz. Saygı albümü piyasaya çıktıktan sonra da ulan arkadaş hakikaten bu adam bu kadar işler yaptı mı falan diyoruz. Dinlediğimiz şarkıların yılı hafızamızda canlanıyor. Mesela bu şarkı gibi işte. Ya diyoruz hakikaten demek ki bizim zamanında böyle aya benzer şarkısı da çıkan adamın çıkışını hatırlıyorsak eğer. O günden bugüne onlarca, yüzlerce bestesi de şarkısına şahit olduysak eğer. Artık bu adama bir saygı günü yapılıyorsa. Artık bu adam böyle hakikaten zirveye falan çıktıysa. Demek ki bir adamın yaşı falan geçti demek ki şöyle bir şey var. Lan bizim de yaşımız geçmiş. Yani bizim de falımız fallanmış. Demek ki o kadar zaman geçmiş yani. Vallahi güzel. Yani şimdi albüm güzel. Albümdeki şarkılar falan harbiden alıp götürüyor. Yani daha da güzelleri var mesela. Biri Dilerinden Daha Güzel olayı var ya mesela. Mesela bu şu an yoktu listemde. Bu şarkıyı duyunca ben hemen atayım dedim yani. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Bu arada gününüz aydın olsun, sabah şefleriniz hayır olsun. Bu arada hayırlı cumalar olsun, cumamız mübarek olsun. Bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatmaktan gurur, şeref, kıvanç ve onur duyarım. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Frekansımız 104.6, ünvanımız Mersin FM. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM'de. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Ve bu güzide programda eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan nevi şahsına münasır bir radyo programcısına. İşini severek yapan, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan, 5-10-15-20 yıl değil 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda, frekanslarınızda, radyolarınızda, hizmetinizde olan, dinleyicilerine canım dinleyicilerim diyen ve nitekim dinleyicisinin de sevgisine karşılık vererek gönlünü aldı. Dinleyicisinin gönlüne taht kuran bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Yani programda sıradaki şarkı formatı yok ama öyle bir format olsaydı şey derdim. Evet sevgili dostlar, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim, karşınızdayım. Bu 30. yılın sonunda sıradaki şarkı benden beni tüm dinleyen dinleyicilerime armağan olsun. Dinleyicilerim, isterseniz dağlar dağlar yerinden oynar. Dinleyiciler, hepinize hepinize alayım. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş.

birden mük bir proje ya. Mükemmel bir proje. Beautiful bir proje. Gerçekten şahane bir proje. Yani proje ve projenin tasarlanması, projede işte söylenilen şarkılar harbiden. Ama dediğimiz gibi burada bize yaşımızı hatırlatıyor. Ulan diyoruz daha dün çıktı bu adam. Daha dün çıktı böyle Ay'a benzer. Hatta Ay'a benzerin de öncesi var ya. Bu kız beni görmeli bana kal. O şarkıyı söyleyen olmamış mı? Valla. Ondan sonra biz şey yapıyoruz yani. Diyoruz lan arkadaş bizde mi ya? Acaba yarın bir gün şey olabilir mi ya? Tolga'ya saygı albümü olmaz mı? Tolga'ya saygı filmi olabilir ya. Film olsun mesela. Ama şimdi o dönemleri hatırlamak için şey lazım işte. Banu Alkanlı falan. Tabii Banu Alkanlı bizim Nuri Alçolu falan bir filmi. Yani gençliğimin ilk yıllar. Sibel Kekilli falan. Şahin K'dan destek almak lazım. Şahin K kırmızı çizgim olmazsa olmaz. Tolga'ya saygı belgeseli olabilir. Evet evet artık ben de 30 yıla dayandı. Ama derseniz ki Tolga'cığım sıranı bekle. 30 yılı aşan bir tanıdığım var. Cumali Usta var. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğinin işletmecisi Cumali Kırmaz var. Ona da şey yapalım. Ona da şey yapalım. Cumali Usta'ya saygı... saygı to... Neyi? Gecesi ya. Saygı. Orada şey olsun mesela. İşte ilk günlerde yaptığı yemekler falan böyle. İlk günlerde ilk öğrendiği yemek falan böyle yapalım. 31 yıl. Ömür ya ömür. Yani şu anda aramızda 31 yaşında olan vatandaşlar varsa düşünsenize. Siz daha yeni doğmuşsunuz. Cumali Usta mesleğe başlamış. Bak 30 yaşında vatandaşlar var. Ha siz daha doğmamışsınız yani. Cumali Usta mesleğe başladığında. Ya şu anda 25-30 yaş aralığında insanlar var. Vay be ömre bakar mısın lan? Oğlum benim yaşımdan fazla adam meslek yapmış ya. Düşünsene. Düşünsene şu anda 20-25 yaş grubundaki arkadaşlar var. Vay be. Ulan adam 11 yaşında, 11 sene mesleğin 11. yılında. Bak adam 31 yaşında değil, 31 yıldır meslekte. Yani mesleğe 12 yaşında başlamış olsa. Yok, mesleğe ne zaman başladığını ve şu an kaç yaşında olduğunu biliyorum da. Biraz böyle bir mütevazilik yapmak istiyorum. Mesleğe 12 yaşında başlamış olsa 31-12-43 daha ya adam. Şimdi Cumali Usta derin bir ağ çekiyor. Ah ah nerede ya? Keşke hakikaten ya 31 artı 12 olsa güzel. Yani yok öyle, öyle değil işte o biraz da. Yani düşünsene şu an 20 yaşındasın ve radyo programcısı diyor ki 31 yıllık tecrübesiyle. Mesleğinin 11. yılında adam Cumali Usta. Bak çalışmış çalışmış artık usta olmuş. Sen daha yeni doğmuşsun. Yani bundan 20 sene önce 2006 yılında adam mesleğinin 11. yılında ve dünyaya bir küçük bebek geliyor öyle. Adam mesleğinin 11. yılında. Ya yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Evet evet. Cumali Usta'mız programımıza sponsor olmasının yanı sıra programımıza mesajlar da gönderen bir dinleyicimiz. Hayırlı cumalar kardeşim yazmış göndermiş. Biz de Cumali Usta'ya da hayırlı cumalar diyoruz. Ailesine, ekibine, müşterilerine, dostlarına da hayırlı cumalar diyoruz. Şimdi Tolga'cığım biz Cumali Usta'nın ailesi değiliz yani biz hayırlı cumaları yok. Biz Cumali Usta'nın ekibinde değiliz, müşterisi de değiliz, biz hayırlı cumaları yok mu? O zaman tüm Tolga dünyası dinleyicilerine. Tolga'cığım biz Tolga dünyasının da dinleyicilerine.

Dinleyicilerinizde yok mu yani bizden? Tamam ya, tüm Mersin FM dinleyicileri. Ya ne biliyorsun, ben belki Mersin FM dinleyicisi değilim. Ne biliyorsun, belki tesadüf ettim, bizde yok mu yani o zaman? Ya tamam, tüm Mersin halkını o zaman. Tamam da belki biz Adana'dayız, yani Adana'da dinleyenlere yok mu? Tamam, tüm bölgeye, tüm insanlığa. Tamam da Tolga'cığım, insan değil, olamaz mı yani? Tamam ya, tamam. Peki. Peki, sesimizi duyanların alayına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa, tüm canlılara, ona, şuna, buna, alayına hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, dualarımız kabul makbul olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Aslında şey olmasın ya. Kabe'de hacıları...

Lala. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu ve biliyorum ki her gün onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insan günle Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Belki bu yüz binlerce insan her sabah 5'te kalkıp da Tolga Dünyası'nın tekrarlarını dinleyerek 7'ye kadar, 7'den sonra da 9'a kadar, günde 4 saat dinlemiyor ama illaki denk düşüyor. Birkaç dakikasına, 3-5 dakikasına, bir kısmına, bazısına falan denk düşüyor. İllaki bunu oluyor ya, biliyorum. Ve bunların aralarından bazıları programa mesajla müdahil oluyor. Günaydın yazan var, hayırlı sabahlar yazan var, hayırlı cumalar yazan var. Bakalım kimler neler yazmış. Selamünaleyküm, günaydın Tolga Dünyası. Tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar olsun demiş sevgili Barış. Merhaba abi, ben İsmail. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar abim benim diyor. İsmail. Ümit Radyo başında vay vay vay Tolga abim ya diyor. Ya belki de vay vay vay demiyordur. Belki de şey diyordur. Vay vay vay diyordur. Ümit. Vay vay vay. Oğlum vay vay falan derken ne oldu sanki kötü bir şey olmuş gibi. Vay vay vay vay. Ne oldu lan, bilmediğim bir şey mi var? Hastanedeki sonu.

tarafa mı ulaştın? Ne oldu lan? Az bir ömrün mü kalmış? 6 gün mü? 6 a ne ne? Vay vay vay. Ümit, benim hakkımda benim bilmediğim bir şey mi öğrendin kardeş? Nedir yani durum? Ümit. Vay vay vay vay be Ümit vay. Peki günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerriniz hayır olsun. Merhabalar efendim, ben Hakan. Ben de bir günaydın mesajı göndermek istedim diyor Hakan. Size de merhabalar efendim. Böyle kalender dinleyici gelince böyle bana bir tuhaflık geliyor abi. Yani kalender dinleyicilerin mesajı, bak şimdi Ümit'inkini falan olurken sorun değil de. Kalender mesajlar böyle gelince benim merhabalar falan deyince. Yani biraz şey oluyorum böyle, bir tedirgin ol, bir utanıyorum. Yani böyle kalender dinleyiciler varken ben nasıl çıplak bir şekilde program yapabilirim? Adam merhabalar efendim diyor fakat benim üzerimde bornoz var. Daha da ötesi, bornozun altında da hiç anadan... Şimdi dinleyicilerin geneli Ümit gibi olsa falan problem değil. Gırgır şamat olsa sorun değil de. Şu merhabalar efendim falan, hani saygılar sunuyorum falan gibi mesajlar gelince. Ulan diyorum ne kalender insanlar, ne saygıdeğer insanlar diyorum. Sonra birden kendimle yüzleşiyorum abi. Bakıyorum ulan çıplak su programı. Dalgancım yeme bizi ya. Yeme. İnsanların içerisinde bornozla ne işin var? Bornozun altında bir şey yokmuş. Ha? Olur mu öyle şey? Tamam da. Bunu belki bilenler biliyor. Bak Cumali Usta bilir, Ümit bilir. Bizim dostlarımız bir Volkan bilir, Ali bilir, Suat bilir de. Herkes bilmeyebilir yani. Şu anda sizin belki arabanızdan, belki evinizden, belki iş yerinizden dinlediğiniz bu programı... Ben Ankara'dan yapıyorum. Ankara'dan yapınca tabii ki de ne lazım bize? Bir stüdyo lazım, bir ofis lazım. Ankara trafiğini biliyorsunuz. Trafikte her sabah kalkıp da 10 kilometre ötedeki stüdyoya gitmeyelim diye ne olabilir? Stüdyoyu eve getirebiliriz. Aslında Ankara'nın güzel bir lokasyonunda bir stüdyom olsaydı, evi orası yapsaydım, orada yatıp kalkıyor olsaydım güzel olurdu da. İşte, sanırım eşim buna sıcak bakmazdı gibi. Yani burada bir stüdyom olsaydı, stüdyoda programı yapıp aynı zamanda orada yaşasaydım benim çok işime gelir. Yani inanılmaz mutlu olurdum. Ama işte bir tek ben mutlu olurdum. Yani. O yüzden her taraf mutlu olsun diye ne yaptık? Bir stüdyo lazım ya, bu stüdyoyu evin içerisinde yaptık. Buna da home stüdyo dedik. Evet evet, bilenler biliyor. Yani 5 yıl aşkın süredir... Güzel ülkem, canım Türkiye'min başkenti, başkent Ankara'da 3 katlı Trabilex villamın çatı katındaki adım. Stüdyo home office, very nice. Yeah. İşte anladınız mı? Yani o bornoz rahatlığı oradan geliyor. Evi de yazın sıcağı, yani uyumadan önce tabii ki de duş alıyorsun, banyo yapıyorsun ama gece şöyle böyle bir terliyorsun. Sabah illa ki şimdi bir kalktığında bir duştur, abdesttir. Böyle bir banyo niyet ettim Allah'ım. Bunlar yani olan şeyler ya. Yani. Öyle olunca diyorsun ki bir rahatlık olsun falan, böyle bir programa çıkayım şu şekilde falan diyorsun böyle. Sonrasında bir mesaj geliyor. Efendim buradan saygılarımı, sevgilerimi lan. Bana mı diyorum yani, şu bornozlu adama mı, cır cıplak adama nasıl saygılarımı?

0: Ti bana yaklaş bir tanem.
1: Lay. Ve bakalım şurada Ramazan varmış ya. Ramazan. Günaydınlar Tolga Dünyası ve Mersinlilerdir. Ey maşallah. Ramazan'a bakar mısın? Günaydınlar. Günaydınlar Tolga Dünyası. Günaydınlar Tolga Dünyası. Ve günaydınlar Mersinliler. Abi sen Ankara'dan yayın yapıyorsun. Biz Hollanda'dan dinliyoruz diyor Ramazan. Ramazan Hollanda'dan Mersin'e, Mersinlilere sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan Ankara'ya, Ankara'lara sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan, bak biz de varız ha diyor. Biz diyor, şimdi diyor Mersin'de bizi dinleyenler de Mersinli diyor. Programı Ankara'dan yapan Tolga da Mersinli diyor. Programı Hollanda'dan dinleyen Ramazan da Mersinli diyor. Nasıl abi böyle bir şey diyor. Ramazan'cığım biz Mersin'i Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde temsil eden insanlar. Bak Gülnarlılara, her yerdeler abi. Bak Çin'e git şu anda. Çin'de biriyle tanış, memleket nerede? Gülnar der, Mersin demez. Gülnarlılar da bununla gurur duyarlar. Gülnarlılar her yerde. Dünyada bir Gülnarlı'nın olmadığı herhangi bir ülke yok. Her ülkede varlar abi Gülnarlılar. Şimdi Gülnarlılar bir Gülnarlıyız dediği için biz Mersinliler de o boşluğu doldurmak anlamında, işte ben Ankara'da, sen Hollanda'da. Böyle olması lazım. Ramazan. Hollandalı Ramazan. Ramazan. Ya geçen seninle aynı zamanda denk geldik. Sen de Mersin'e geçtin, Sly Rhyme'e ben de. Ama denk düşemedik. Bu sefer denk düşelim kardeşim. Sanırım yazmıştı bir ara bir şey, görüşelim mi falan diye de. Denk düşemedik herhalde ya. Ya Ramazan'cığım görüşelim mi falan diye. Dalga abi duydum Mersin'deymişsin. Ben de Mersin'deyim. Gelirken sana Hollanda'dan güzel şeyler getirdim abi. İnek getirdim şöyle, güzel bir inek getirdim. Hollanda ineği meşhur diye biliyorum ya. Abi sana Hollanda'dan halis molis bir Hollanda... Nereye bırakayım abi? Tabii çikolatası falan da meşhur. Hollanda çikolatası. Meşhur Hollanda çikolatası. Sevgili Ramazan'a ve gurbetçi dostlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Ve bugünün yağmur yemekçilik menüsü. Yağmur yemekçilikte bugün sebzeli tavuk dolma var. Evet evet. Yağmur yemekçilikte bugün nohut yani var. Yağmur yemekçilikte bu cuma lahmacun var. Yağmur yemekçilikte püreli rosto köfte var. Yağmur yemekçilikte tavuklu türlü var. Yağmur yemekçilikte her gün olduğu gibi bugün de pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, spagetti, makarna var. Bu saymış olduklarımın içerisinden güzel bir menü yapabilirsiniz ve bu yapmış olduğunuz menü piyasanın çok çok altında. Evet evet. Yani bir yemekten %100 kar edecek o yetmek isteseydi, %100 kar etmek için muhtemelen 400 liraya falan verirdi değil mi? 4 çeşit, 3 çeşit yemeği. %100 kar etmek isteseydi diyebilirdi. Hatta daha çok kar edeyim falan deseydi 300 liraya falan satardı. Olması da gerek yok.

0: Yani yemek başı ya benim tahminim ortalama %10'luk bir kar marjıyla. Belki %5. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ya. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemekler 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. İş yerlerinde tabii tot usulü servis de var. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip et, mesaj yaz, direkt mesaj yaz, sipariş ver, bilgi al. Biz de geliyoruz, ayrılmayın. Buralardayız, hemen gelin.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan İş Makineleri kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik

0: açık alan restoranı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Darladık mı? Cumamız mübarek, günümüz güzel. Tabii radyoyu açın mesela, bir de radyodaki de şey desin mesela. Kabe'de hacıları huder. Cuma ya, Cuma'nın bir uhreviyatı var ya, o yüzden yani. Al eline kalemi yaz Allah'ın adını. Mesela güzel olmaz mı? Olur, bence de olur ya. Tabii neden olmaz? Olabilir. Bak bunları bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yani sesli mesajla böyle uhrevi şeyler gönderebilirsiniz. Sesli mesaj aç mesela WhatsApp.

0: gönder ya. Tabii canım, karşılıklı. Sadece hayırlı cumalar yetmiyor yani. Ha?
1: Aşkın yar deli.
0: Mehmet Kaya Radyo başından. Yar günaydın, deli. Hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Ayında. Bak bu bize özel. Mehmet Kaya'nın bize özel göndermiş olduğu gibi mesajı. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese. Üperi. Günaydınlar Mehmet Kaya. Hayırlı cumalar Mehmet Kaya. Bereketli cumalar Mehmet Kaya. Yıldız gibi. Artık Mehmet Kaya biliyorsunuz, direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş eğitmeni. Direksiyon hocası, direksiyon öğretmeni. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmen ya adamlar. Bu şarkıyı ona yazmışlar yani. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık. Öğret direksiyonu, freni, gazı, debri, yardım. Mehmet Kaya. Bu arada İstanbul'dan, Ankara'dan, Aksaray'dan, İstanbul Ankara arası, İstanbul Mersin arası herhangi bir yere bir şey göndermeyi planlıyorsanız veya İstanbul Ankara, Ankara Mersin arası bir şeyler gelecekse oradan Mehmet Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Aldığımız duyumlara, istihbaratlara göre Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya seyyah gibi dolaşacak, çeli gibi dolaşacak, çelebi gibi. Evet evet, aldığımız rivayetlere göre çok yakında Mersin'den çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, sonra bir şekilde varacak İstanbul'a. Sonrasında tabii ki de İstanbul'dan çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, tekrar dönecek Mersin'e. Hani kurye gibi kullanabilirsiniz bir şey gönderecekseniz falan. Ne bileyim, böyle bir yasaklı madde vardır taşıtmak istiyorsunuz falan. Olabilir, olabilir. Ne bileyim, böyle bir suç unsuru, suç aleti vardır. Bunu İstanbul'a götür kardeş, yapar. Ya da oradan bir şey
1: izle.
0: Mehmetciğim, duyduğum kadarıyla İstanbul'a gidiyormuşsun. Bana Tahtakale'den şey alabilir misin ya? Şu şeylerden var ya. Mehmet Kaya sefere çıkıyor. Önümüzdeki günlerde. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Ramazan diyor ki, Temmuz 25'te oradayım kısmet olursa diyor. Bak 25 Temmuz'da Hollanda'dan Ramazan'la Mersin'e geliyor. Ona da sipariş verebilirsiniz. Ramazancığım, Hollanda'nın neyi meşhur tam olarak? Ne bileyim, şöyle bir sarmalı, içmeli, marihuana falan.
1: Yıldız gibi, yıldız gibi.
0: Ondan bizi ayarlayabilir misin ya? Çok değil lan, şöyle bir 5-6 ton olsa yeter. Ne olacak? Valla. Ne olacak yani, 5-6 ton. Ya tamam, şaka yapıyorum, abarttım, o kadar değil. 3 ton olsa yeter, 3 ton. Şu sarmalık var ya böyle içi. Yok yani, oranın meşhurmuş diyorduk. Bana da bir arkadaş söyledi. Yoksa benim ne işim olur? Hollanda'dan isteği olan varsa söylesinler Ramazan'a.
1: Yaralarım.
0: Ramazancığım. Bak bizim köylü Kamil dayı diyor ki, bize Hollanda'dan diyor inek getirsin diyor, 5 çift. Var. Biz onları burada diyor şey yapalım diyor, çoğaltalım diyor, şey yapalım diyor. Hollanda neyini Mersinleştirelim diyor. Mersin ne olsun. Çok değil yav, Ramazan 5 çift inek getireceksin, ne var? Niye dudağını büzüyorsun ya? 5 çift inek altın. Tabii canım ya. Adam damızlık kullanacak la, damızlık kullanacak. Yıldız gibi. 25 Temmuz'da Hollanda'dan Mersin'e geliyor. Var mı bir isteğin?

Ağanın eli tutulmaz ya. Sen bize Hollanda'dan şey getirsene ya. Biraz kara parçası getir oradan. Bir şehrin bir tanesi de bize. O şehri fethetmesine oraya bizim kendi adımızı koyalım. Hollanda'ya selamlar. Tolga Dünyası uluslararası bir radyo programı. Ayık olun ha. Abdülkerim radyo başında dün tam gider ayak mesaj göndermişti, bugün vakitlice. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, severek dinliyoruz diyor Abdülkerim Çolak. Dinlersiniz tabii ya, böyle bir radyo programı nereden bulacaksınız? Tabii ki de severek dinlersiniz ya Abdülkerim. Tabii ki de ya. Abdülkerim. Tabii ki de dinlersiniz ya. Tabii severek dinlersiniz abi, böyle programı nerede bulacaksınız ya? Yıldız gibi. Abdülkerim. Abdülkerimcim sana da hayırlı sabahlar. Abdülkerimcim sana da hayırlı cumalar. Abdülkerimcim var mı İstanbul'dan Ankara'dan götürecek bir şeyin, gönderecek bir şeyin? Mehmet Kaya'ya söyleyelim, yardımcı olsun sana. Ne göndereceksin İstanbul'a? Limon mu göndereceksin? Kaç? 2 ton tamam götürür. Ne yapacaksın? İstanbul'dan var mı bir siparişin? Bak Mehmet gidiyor, gelirken eli boş gelmesin, İstanbul'dan bir şey götürsün sana. Abdülkerim. RS Servis'ten bütün meslektaşlarıma hayırlı cumalar olsun diyor. RS Servis, Abdülkerim Çolak, tüm servis şoförlerine hayırlı cumalar. RS Servis, Abdülkerim Çolak. Yıldız gibi, yıldız gibi. Evet ya, servis şoförleri candır. Baş tacıdır. Servis şoförleri. RS Servis. Abdülkerim diyor ki yok diyor, ben bir şey göndermeyeceğim. Beni götürsün abi diyor İstanbul'a. Mehmetciğim duydun. Duydun, giderken Abdülkerim'i götürebilirsin. Abdülkerim'le buluşun abi, götür onu. Artık İstanbul'a mı götürürsün? Başka nasıl götürmek istiyorsan. Abdülkerim gönüllü. Diyor ki beni diyor götürsün diyor. Bak Mehmet götür bence. Ya bir değişiklik olsun, bu sefer de Abdülkerim'i götür. Değişik bir şey denemiş olursun. Değişik bir tecrübe olur senin için. Abdülkerim'i götür Mehmet, götür. Götür. Tabii canım. Götür ya. Tamam anlıyorum, sen karşıcısından hoşlanıyorsun da. Değişiklik olsun bu sefer de. Bir de annem cidden. Denemekte zarar ne olacak ya? Abdülkerim. Hayatından memnun değil misin yoksa lan?

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Dolga Dünyası'ndasınız. Şimdi bir check edelim bilgileri. Yağmur Catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, bu okey miyiz, cepte mi?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Okey. Peki hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik Yağmur yemekçilik dedik mi? Bunları söyledik mi?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Burada da mutabız öyle mi? Bu da cepte yani diyorsun ha? Okey. O zaman şeyi de biliyor muyuz? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanında da yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz ya?
1: İş yerlerine tabildot string yemekçilik.
0: Orada da mutabız. İş yerlerine tabildot usulü yemek servislerinde de yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz? İstemez, peki. Oh, peki, şeyi de söyleyebilir miyiz ya? 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyebiliyor muyuz? Ana yemeği pilavı salatasıyla.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bunda da mı mutabız? Bunda bu da mı okey? 200 lira. Bunda da mı mutabız? Bunda bu da mı okey? Peki. Cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramımız var diyebiliyor muyuz? Tatlı ikramdır diyebiliyor muyuz? Yani cuma günleri 3 çeşit yemeğe sadece 200 lira ödüyorsunuz. Çeşit yemeğe 200 lira ödüyorsunuz. Onlar da size sütlaç ısmarlıyor. Bugün sütlaç, haftaya puding olabilir. Başka bir gün irmik helvası olabilir. Yani diyor ki, her cuma diyor yemeklerin yanında diyor tatlı ısmarlıyoruz diyor. Ya muhtemelen onlar bizi, sizi çok sevdikleri için şey de olabilir yani. Sadece yemeklerin yanında değil de ya bizi de ısmarla dersen yok demezler gibi geliyor yani. Şimdi gitseniz mesela. Mesela şimdi gitseniz Yağmur yemekçiliğe, ya la kardeş bize de bir yemek ısmar, tatlı ısmarlasan yala deseniz. Bence olur mu, olur. Bence olur yani, neden olmasın? Evet evet. Ya şey yapabilirsiniz, Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, tatlı ısmarlıyormuşsunuz yazabilirsiniz. Yaz, ne var ya? Ya hatta elini koka kalıştırma. Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip et. Sor orada, nedir abi, biz evlere sipariş var mı? Kaç kişiliğe kadar sipariş getiriyorsunuz? Tabildot usulü kaç kişilik falan? Bunların hepsini yazın abi oraya. Ya şey de yazabilirsiniz ya. Cumali abicim, aziz mübarek cuma günü yüzü su hürmetine. Abi ben açım, çok açım ama benim param yok falan yazın ya. Yahu ayıp ediyorsun, gel kardeşler yani. Abi vallahi biz garibanız ya. Abi diyorum ki, benim diyorum düğün var, bir yemek şey yapabilir misin düğüne? Abi bize biraz yardımcı ol ya. 1000 kişilik yemek ısmarlasan ya. 1000 kişilik yemek. O kadar da değil ya. Canlarım benim. Yağmur Catering yemekçilik, tırmız sanayi sitesi, sosyal tesisleri PTT yanında. Ama şey de yapabilirsiniz. İş yerlerine servis imkanı var ya. Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazın, bilgi alın. Unutmayın, 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri de her cuma tatlı hediye. Bugün sütlaç ama programın tekrarını dinleyeceğiniz gün irmik helvası olabilir, puding olabilir. Yağmur yemekçilikten yemek yiyenlere afiyet olsun. Cumali ustaya hayırlı işler, bol kazançlar olsun.

0: dostum Fırat radyo başındaymış. Fırat bakar sabah sabah dediği gibi rüyasında mı gördün? Oğlum abdest aldın mı lan abdestsiz cuma günü? Tanıyorsunuz değil mi Fırat'ı? Damarsa damar işte o kadar Fırat. Dibine kadar, içine sapına kadar. Neydi slogan? Damardan kalbe Fırat. Yok o damardan değil aslında, başka bir şey. Neydi o, kulaktan mı da kalbe, ağızdan bir yerden. Anlatacağım birazdan anlatacağım. Fırat'ı araya sıkıştırmayalım. Reklamlar dinleyeyim, sonra geniş geniş anlatayım. Uzun uzun anlatayım ben size. Detaylı
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-0535-3433.
7: 24 saat arabe.
8: Yatak boza başlıkta. Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak boza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam.

0: amalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşu.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Bir zamanlar Yurtseven Kardeşler grubuyla çıktılar piyasaya. O zamanlar güzel şarkılar yaptılar. Sonra solo takılmaya başladı. Bas gaza aşkım, bas gaza gibi şarkıları bom bom bom, çiki bom bom gibi şeyler yaptı.

0: en son böyle bir şeyle çıkmış karşımıza. Gerek var mıymış bilmiyorum. Çok da şey değilmiş aslında ama. Neyse ki programda şarkıları ele alan, şarkılarla ilgili yorum yapan, sanatçılara not veren, hatta ve hatta efendim bilmem kimin şu günkü albümünden çıkan şöyle bir şarkı dinledik dinleyeceğiz falan gibi değilim ama böyle bir karşıma çıkınca söylemeden edemiyorum ya. Dikkatimi çekiyor. Hani böyle bir yorum yapasım geliyor nedense. Demek ki böyle bir aura var yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Günün son molasını verdik. Haftanın son programının son düzlüğündeyiz artık. Son düzlükten sonra inşallah haftayı bitiriyoruz. Önümüzde koca bir hafta sonu var. Kim bilir belki koca bir hafta sonu değildir de hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta belki banttan yayınlar dinleyeceksiniz. Belki koca bir tatil vardır. Belki koca bir yaz vardır önümüzde. Tabii canım. Belki 2 günlük hafta sonu tatilinin sonrasında pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmeyeceğizdir de. Hani belki siz programı banttan dinleyeceksinizdir de. Belki ben pazartesi itibariyle kızgın kumlardan serin sulara atlayacağımdır. Belki de havuz başında limonata yudumlayacağımdır. Belki de Şensong'da güneşleneceğimdir. Şu anda Ankara'dayım, doğrudur. Ama belki de siz programın tekrarını dinlerken ben Akdeniz'in incisi, güneyin birinci, güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinde o güneşin doğuşunun denize yansımasıyla o sabahın erken saatinde özellikle Rus komşularımla beraber denize girip denizde sabahın böyle enerjisini hep beraber yaşayacağımdır. Ne bileyim yani. Her şey olabilir ya. Allah sağlık sıhhat ver. En son Fırat demiştik. Fırat'ı bilenler biliyor. Fırat'la damardan kalbe. Damara damar işte o kadar. Fırat'ı bilenler bilir ya. Yani Mersin FM olalı birçok programcıyla tanışmıştır ama damga vuran birkaç isimden bir tanesidir Tolga. Tolga var, başka kimse yok. Fırat. Kim Fırat kim ya? kimsin lan? Sen kimsin lan? Fırat bakar ya namıyla beraber. Bakan Fırat. Fırat'ı biliyorsunuz efendim. Fırat da benim gibi mesleğe çok küçük yaşlarda, çok eski yıllarda başlamış. Fırat da Mersin'de yıllar öncesinde tanışmış. Yılların sonunda sorun mesela. Deyin ki Tolga'cığım siz de ömrünüzün yarısından fazlasını verdiniz. Sen ne oldun deyin. Hiç bak evde program sunmaya da 3 kuruş. 3 kuruşa iş. Fırat ne oldu deyin. Fırat da radyo patronu oldu. Hani bu teamür böyledir ya mesela. Bir çocuk verirsin kasaba mesela. Kasapta çıraklık yapar. Mesela çalıştığı kasabın adı ne olsun mesela? Kasap Rıfkı. Yarın bir gün kasap çırağı kendini geliştirir. Öz Kasap Rıfkı diye böyle isim yapar. Tabii öyle. Bu iş böyledir yani. Tabii. Mesela tantuncuda çalışır bir tanesi mesela. Mersin tantuni şey olunca da Öz Mersin tantuni olarak bir yer açar. Fırat da Öz Mersin FM'i açtı. Öz Akil. Yok. Yok şimdi Tolga'nın program yaptığı radyoda ekmek yiyemeyiz diye Mersin'in ilçesine gitti. Silifke FM'i aldı. Silifke FM'de emek vermeye devam ediyor. Ekmeğini oradan çıkartıyor. Sadece Silifke FM yetmez dedi. Bir de Anamur FM'i aldı. Yarın bir gün bu böyle gider. Mut FM, Gülnar FM. Böyle gider. Aydıncık FM, Erdemli FM, Çeşmeli FM, Radyo Çeşmeli. Adam Holding patron. Sabah sabah dinliyorum diyor. Hani bu şey olur ya. Hani büyük takımların teknik heyeti vardır. Böyle bazen küçük takımlara giderler izlemeye. Oradan böyle çocuklardan bakarlar. Futbol oynayanlardan. Bak bu iyiymiş bizim takıma transfer edelim falan. Fırat'ın kafası da o hesap yani. Fırat'ın kafası da o. Bir dinleyeyim bakayım ya. Tolga'da iş varsa transfer ederiz olmazsa. Bonservisi neyse veririz. Yani. Ama işte şey var tabii. Sözleşme yapmak lazım. Para lazım. Yok ya şimdi ben her ne kadar burada sizi şey yapsam da gerçekleri saklasam da Fırat da biliyor. 3 kuruş halleder bu işi. Tolga'cığım 5 kuruş vereyim mi? Fırat. Fırat ya. 3

3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl değil ha. 30 yıla yakın süredir bir şeylik var yani. Hani derler ya, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur falan diye. Vallahi Fırat'ın 7'sini bilmiyorum, 70'ini de bilmiyorum. Ama 17'sini biliyorum. Şey diyebilirim. Fırat ya işte, bildiğiniz Fırat. 7'sinde neyse 47'sinde o diyebilirim yani. Anlatabildim mi? Öyle yani. Bir program var. Damardan kalbe. Hani böyle.

kalbe doğru gidiyor böyle yani. Senle sorunsuz bir dünya. Fırat ya, işte bizim Fırat. İşte görüyorsunuz bak, hayat bizi ne hale getirdi. Bak Fırat'ı Mersin merkezden Silifke'ye, Tolga'yı da Ankara'ya böyle. Ama buluşma noktamız yine aynı, Mersin efendim. Yani büyük olasılıkla benim tahmin ettiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse ben yine sanırım Mersin'e geleceğim. Mersin'de emek vermeye devam edeceğim. Tepe Medya gruba gideceğim ama Fırat'la orada kalmaya devam eder. Ya ben de yarın bir gün varımı yoğumu her şeyimi satıp da küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmek istersem Silifke'yi tercih ederim de. Hayır, satacak bir şey yok. Neyi satabilirim? Bir de... Müşteri çıkmaz herhalde yani. Yani şu hayatta bir dikil ağacım bile yok diye üzülmeyeceğim. Bir dikil ağacım var ama sadece bir o var. Başka bir şey yok. Bir tane var. Bir de dikil ağacım. Başka da bir şey yok yani. Fırat bakar. Peki Silifke'ye de selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yani normalde biraz daha düzgün konuşmam lazım. Evet, buradan sevgili Fırat Bakar beyefendiye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adam potansiyel patron adayı ya. Neden olmasın? Belki yarın bir gün ses tellerimde bir sıkıntı olur. Ne bileyim ya, üretemem artık. Eskisi kadar komiklik yapamam, şov yapamam, çaptan düşerim. Hani giderim, merhabalar Fırat Bey, beni işe alır mısınız? Bu işler böyle şimdi, bugünlerde değil ama bundan 100 sene öncesinde hani böyle ortamı titreten böyle büyük sesler vardır ya mesela. Hani böyle en lüks yerlerde çıkar, mükemmel bir ömür sürmüştür ama artık yaşı geçmiştir. Yani artık 40 sene meslek yapmıştır. Artık böyle mesleğinin son günlerinde mahalle arasında böyle meyhaneye gider. İşte orada söylemiyor. Böyle güzel günlerde... İbrahim Tatlıses'ten bekliyorduk bunu. Adam 9 kere meydan okudu ölüme. Hala sahnelerde, hala kazanmaya devam ediyor. Benim de sonum onun gibi mi olacak? Yoksa şey gibi mi olacak, bizim Coşkun var ya, Antalya.

Program bugün şey gibi olmuş ya, böyle pilav günü olmuş. Eski dostlar falan geliyor böyle. Kabul günüm gibi bir şey harbiden. Hani sanki böyle jübilemi yapıyormuşum da son programımmış gibi oldu. Tabii canım ya. Mehmet Kaya var biliyorsunuz eski dostlardan. Onun mesajı. Fırat Bakar var biliyorsunuz eskilerden. Fakat Fırat Mehmet'ten daha eski. Onu söyleyeyim de bir parantez açayım. Ali Uludağ var. Ali Uludağ. Fakat Mehmet Kaya ve Fırat Ali Uludağ'dan daha eski. Ali Uludağ daha yeni yaşının şurasında olsun.

5-10 senedir yani Ali Luda. Şimdi ne kadar tanışırsak o kadar mesajı okuyacağım. Mesela Ali Luda'nınki çok az ya. Günaydın demiş. Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın hocam, hayırlı cumalar diyor. Hocam derken yani hoca var, hoca var. Şimdi hoca derken ne hocası? Şu en son Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'nde yaptığı gibi edebiyat hocası mı? Dağlar ve dağlar ayrı yazılır, kil yazılır. Orada nokta. Ya da ne bileyim Mehmet Kaya gibi direksiyon hocası mı? Ki sen benden daha o konularda profesyonelsin. Ya da Cübbeli Ahmet Hoca gibi şey mi? Zinhar haram, zinhar. Zinhar, abdest alırken şunu yapacaksın, sonra sağ ayakla. Eğer sola çıkarsan zinhar. Vazur hocası mı? Şimdi Fırat bana hocam dese benden öğrendiği şeyleri sayabilirim. Ben ne öğrettim ona? Şey öğrettim, bir olardı, bir evet, öğrettim. Baya şeyler var. Hocam diyebilir bana. Şimdi Fırat'cığım, karşı cinsle karşı karşıya geldiğinde önce göz teması kuracaksın. Göz gözü geldikten sonra hemen böyle bir yakınlaşmak suretiyle sonra direkt kendine... Sonraki aşamalarda Fırat'cığım şöylesine bir uzun... Günaydın Ali Luda. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerin hayırlı olsun inşallah. Yeğenim Caner var. Saçmalı oğlu Caner. Fırat'cığım hani biz seninle eski dostuz, eski arkadaşız ya. Çok eskiden beri tanışıyoruz ya. Bak Caner'le de senden eski olmasa da bayağı eski tanışıyoruz. Lan ben bunun kibresiyim. Gözünde canlandırsana. Koskoca bir adam bak senin boyunda. Böyle senin gibi cüsseli bir adam böyle, tamam mı? Hani düşmana gösterecek, tamam mı? Yani birinden böyle bir tahsilat falan yapmak istersen, sıkıntı yaşıyorsan Caner'i göster böyle. Selamünaleyküm desin, çıksın yeter. Böyle bir adamdan bu kocaman lan. Tabii canım ya, elleri var ne bu kadar. Bir rivayete göre eli büyük olanın... öyle bir şey var ya canım. Böyle bir adamın kivresiymişim ben. Yani bundan yıllar öncesinde. Hani dün söyleyecektin Caner, kaç yıl oldu oğlum? Sen kaç yaşında sünnet oldun şimdi? Kaç yaşındasın? Yani kaç yılında sünnet oldun sen? Şimdiki yıldan onu çıkartalım, yaşını çıkartalım. Caner'cim, sen okumuş etmiş adamsın, mürekkep yalamış adamsın. Tam olarak kaç yaşındaydın sen? Boyun kaçtı, kaç santimdi? Yani ben hatırlamıyorum. Ya Fırat, görüyorum bu kader bize Caner Saçmalıoğlu'nun kivreliğini de yaptırdı. Adam kocaman. Yani bu bizim yaş aldığımız gerçeğiyle beraber artık bizim şeyimizi de bitti anlamına geliyor. Bizim şeyimiz, devrimiz bitmiş artık. Caner'ler falan piyasada yani. Yakında evleniyor Caner. Sağduş diyor, olur musun? Şey mi diyorsun, Fırat'ta anlattığım gibi. Şimdi Caner'cim öncelikle düğünden sonra. Ya da şey yapalım, ben kavuğumu Fırat'a vermiş olayım, Fırat sana anlasın. Ama Fırat o kadar kibar değildir. Fırat şey der, vallahi Caner'cim öncelikle böyle kapıya tekmeyi bir koyacaksın da. Tamam mı? Sonra saçından şöyle tutacaksın, tamam mı? Böyle alacaksın onu. Günaydın abim diyor Caner. Gel abi artık Mersin'e diyor. Vallahi ben arada gelip gidiyorum da seninle görüşemiyoruz. Senin ajandan dolu. Bak biz evlendik, parklandık, çoluk çocuğa karıştık, artık düz bir hayat yaşıyoruz. Ama sen şimdi hızlı hızlı yani. Sen şimdi tam da böyle kelebek gibi uçma dönemindesin. Kelebek gibi uçtuğunu tahmin ediyorum da arı gibi onu bilemiyorum. Yani. Geliyorum Mersin'e Caner'cim. Seni bulmak, seninle buluşmak. Bak Ferdi abine sor. Ara Ferdi abini ya, Ferdi abi. Tonga abi buradaymış, haberimiz olmadı falan de. Ferdi abinle görüşüyoruz yani. Ferdi abisi. Caner'in Ferdi abisi. Ferdi apaydım. Bin bir çeşit. Mahallemizin çocukları bunlar abi ya. Yani şey diyebiliriz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmur. Selam olsun sevgili.

Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gel vatandaş gel, 200 lira 200 lira 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel, Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Gel vatandaş gel, Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde, karnını doyurana kadar öde. Tabildot usulü yemek sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri yemeklerin yanındaki tatlı da ikram. Yani şöyle, yani şöyle, 3 çeşit yemek 200 lira, yanında tatlı da ikram. Ya ikram mı dersin, hangisi hoşuna gidiyor? Bak beleş diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç beleş. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç bedava. Yağmur Catering Yemekçilik'te sütlaç hediye. Yağmur Catering Yemekçilik'te babamızın ayrına sütlaç dağıtıyoruz diyor. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun ya? Vay vay vay vay vay. Cumali ustam hoş geldin. Gel böyle bir sütlaç yapsana. Otur be şöyle. Sütlaçlar, irmikler, tatlılar, yemekler. Yaptın yemekleri ucuzlayarak, güzel kaliteli yemek sunarak. Vay vay vay. Vay vay vay. Ya Allah'tan program ulusal değil. Yani duysaydı bunu Sefo'ya demet mahkemeye verirdi. Harbiden demir parmaklıklar ardında sürüm sürüm sürünürdüm. Şarkımızı ne hale getirdi, şuna bakar mısın? Zaten reklam olarak satmışlar. Domino's'a satmışlar. Ben de Yağmur Yemekçiliği şey yapayım. Vay vay vay. Yağmur Yemekçilik. Peki gelin size şöyle güzel bir menü yapayım. Bugün ne yiyeceğiz der.

Lokma sütü pilav nasıl olur, vazgeçilmez değil mi? Harbiden bak. Bak Cumali Usta'nın kuru fasulyesi iyidir, güzeldir. Bu sıcaklarda kuru fasulye yenmez falan demeyin. Bu güveçte kuru fasulye. Bu Cumali Usta'nın özel spesiyali. Bu yiyenin pişman olmadığı, yemeğinin bir pişman olduğu bir kurudan bahsediyorum. Kuru fasulye. Yanına pirinç pilavı. Yanına cacık, limon biber ve ekmeğiyle birlikte. Sadece 200 lira. Bak ekmeğini böyle banıyorsun böyle. Biraz böyle pul biber döküyorsun böyle, var ya Allah'ım etsin. Kuru pilav, cacık, limon biber ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Üstelik cuma günü yanında sütlaç da ikram. Başka eller bilmez. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte. Püreli rosto köfte, yanında bulgur pilavı. Yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Ve bu cumaya özel yanında sütlaçta ikram. Nefret dolu bu kadehte. Yağmur Catering yemekçilikte lahmacun var, lahmacun. Dönüyor, uçuyor. Tadına doyamayacağınız müthiş lahmacun. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran, limon biber ekmeğiyle birlikte ve maydanozuyla birlikte. Lahmacunun arasında maydanoz olacak tabii, değil mi? Hepsi birden sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da tatlı ikram. Yağmur Catering yemekçilikte günün yıldızı sebzeli tavuk dolma. Yanında spagetti makarna. Yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da sütlaç ikram. Her cuma bir tatlı ikram ediliyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Ya biz de iş yerimize sizin yemek getirmenizi istiyoruz, nasıl yapacağız falan diye sorun. Bir de şeyi sorun. Ya cuma günleri yemek tatlı dağıtıyormuşsunuz, biz gelsek bize de verir misiniz falan diye. Tabii canım, Instagram'dan yaz git ye. Ya Instagram'dan yazamıyorsan da oralardan geçiyorsan, selamünaleyküm, sabah radyoda duyduk, her gelene tatlı dağıtıyormuşsunuz. Bize de oradan 3 tane versene sütlaç, şurada bir yiyelim ya. Bir sütlaç yiyelim, bir çay içelim, bir tanışalım, kaynaşalım dostumuz. Yağmur Yemekçilik. Tırmıl'da. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et.

0: Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538

0: 0818-988-30.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: kar olmasın günün bayramı. Elbette, elbette dinecek hasretin hocam. Bu günler de gelir geçer be asker. Sabret be asker, sabret.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. İklim krizine karşı yürütülen ulusal ve uluslararası politikalarda aktif rol oynayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinde iklim yönetişimi, politika, uygulama ve koordinasyon toplantısında yerini aldı. Toplantıda Mersin'in beklentileri ve deneyimleri aktarılırken, kentin iklim politikalarına dair yerel örnekler paylaşıldı. Meski, Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve olası taşkın risklerine karşı başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı Silifke'ye ulaştıran Çavuşlar Tepe Mahallesi mevkiinde bulunan ikinci etap yol çalışmalarında sona geldi. Ekipler 7,5 kilometrelik yolun genişliğini 4 metreden 8 metreye kadar çıkartarak üreticiler ile yayla ve deniz turizmi için yolu kullananlara rahat bir nefes aldırdı. Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da büyükşehir ekiplerinden gerekli eğitimi alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Marina'da deniz dibi temizliği etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda deniz tavanında biriken çok sayıda atık çıkarıldı ve sergilendi. Etkinlikle denizlerin korunmasının önemi vurgulanırken vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 Okuma Salonu ile gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Okuma Salonları, ders çalışmak için uygun ortam bulmakta zorlanan öğrenciler için güvenli ve konforlu bir alan sunuyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman ve çay kahve ikramı, öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tarihin her sayfasında Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlak, erdem, şefkat ve merhametle karşılaşılacağını söyledi. CHP Parti Meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi 9 milletvekiliyle ilgili ihraç süresinin başlatılması üzerine 27 üyenin istifa etmesinin ardından 27 üyeyle toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından açıklama yaptı. Sarı, olağan kurultay takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen satın alma ve tedarikçi bilgilendirme toplantısına katıldı. Programda konuşan Vali Toros, kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetin önemine dikkat çekti. Toroslar'da sıfır atık parkı açıldı. Toplam 3.286 metrekare alan üzerine kurulan parkın 1.814 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi. Erdemli Belediyesi kapsamlı bir destek programına imza attı. Belediye tarafından düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreniyle ilçedeki üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi dağıtıldı. Mersin kapsamlı bir sağlık organizasyonun

0: Ev sahipliği yaptı. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bölge Doğu Akdeniz Bölge Tatbikatı tamamlandı. 146 UMKE gönüllüsü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'dan gelerek 3 gün boyunca afet senaryolarına karşı zamanla yarışarak koordinasyon yeteneklerini test etti. Mersin'de eğitim emekçileri Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan kadın öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitimsel Mersin Şubesi Kadın Sekreteri Nermin Karasu okudu. Karasu, Kopara'nın ölümünün yalnızca bir haber olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin il bazlı ihracat verilerini açıkladı. Mersin 2026 Mayıs ayında %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolar ihracata imza attı. Mersin bu rakamla ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Tarsus'ta yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Özdemirci ziyaretleri kapsamında yetkililerden inşaatların çalışma takvimi hakkında detaylı bilgi aldı. Mersin iki spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlılar C grubundaki 5. maçında 2 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de Bosna Hersek ile mücadele edecek. Milliler gruptaki son karşılaşmasındaysa 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19'da İsviçre'yi ağırlayacak. 2026 Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçıyla resmen başladı. Karşılaşmada 2 gol, 3 kırmızı kart çıktı. Meksika'nın 2-0 kazandığı maçta Güney Afrika 9 kişi kaldı. Meksika bu skorla puanını 3 yaptı. Güney Afrika ise turnuvaya puansız başladı. Bir diğer maçta ise Güney Kore-Çekya'yı 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Asya ekibi turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com. Mersin.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

zardayım, zordayım. Aklım başımdan gitmiş, firardayım, hardayım, yangın.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax

0: Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bazen kader. Oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bu

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşçakal usta.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz.

0: İletişim 0501 686 4044.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerin LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri, elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Haramdır yolluma senden başkası. Olmadı, olmayacak senden sonrası. Yasakmış ömrümün sensiz olması. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Sensiz olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tarihin her sayfasında Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlak, erdem, şefkat ve merhametle karşılaşılacağını söyledi. CHP Parti Meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi 9 milletvekiliyle ilgili ihraç süresinin başlatılması üzerine 27 üyenin istifa etmesinin ardından 27 üyeyle toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından açıklama yaptı. Sarı, olağan kurultay takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri

0: Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen satın alma ve tedarikçi bilgilendirme toplantısına katıldı. Programda konuşan Vali Toros, kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetin önemine dikkat çekti. Toroslar'da sıfır atık parkı açıldı. Toplam 3.286 metrekare alan üzerine kurulan parkın 1.814 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi. Erdemli Belediyesi kapsamlı bir destek programına imza attı. Belediye tarafından düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreniyle ilçedeki üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi dağıtıldı. Mersin kapsamlı bir sağlık organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bölge Doğu Akdeniz Bölge Tatbikatı tamamlandı. 146 UMKE gönüllüsü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'dan gelerek 3 gün boyunca afet senaryolarına karşı zamanla yarışarak koordinasyon yeteneklerini test etti. Mersin'de eğitim emekçileri Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan kadın öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Sen Mersin Şubesi Kadın Sekreteri Nermin Karasu okudu. Karasu, Kopara'nın ölümünün yalnızca bir haber olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin il bazlı ihracat verilerini açıkladı. Mersin 2026 Mayıs ayında %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolar ihracata imza attı. Mersin bu rakamla ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Tarsus'ta yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Özdemirci, ziyaretleri kapsamında yetkililerden inşaatların çalışma takvimi hakkında detaylı bilgi aldı. Mersin, iki spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay Yıldızlılar C grubundaki 5. maçında 2 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de Bosna Hersek ile mücadele edecek. Milliler gruptaki son karşılaşmasındaysa 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19'da İsviçre'yi ağırlayacak. 2026 Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika maçıyla resmen başladı. Karşılaşmada 2 gol, 3 kırmızı kart çıktı. Meksika'nın 2-0 kazandığı maçta Güney Afrika 9 kişi kaldı. Meksika bu skorla puanını 3 yaptı. Güney Afrika ise turnuvaya puansız başladı. Bir diğer maçta ise Güney Kore-Çekya'yı 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Asya ekibi turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
10: Şoför Mahali.
11: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerin LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur.

0: Yağmur Nacar.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
4: ...33 AK 022.
5: Yolun açık olsun, devam et.
6: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa o kadar uzak.
1: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.

Yetmez ki bir ömür seni sevmem için yetmez ki. Yetmez ki bu hayat sana doymam için yetmez ki. Sen yoksun bu dünya inan yaşamaya değmez. Değmez ki bir tanem, değmez ki.

Konuşmamız imkansız, yuvasız kuşlar gibi ben de kaldım.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşı.

0: Anda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor.
1: Bir deniz ki
0: Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları tabii ki kendilerine armağan ediyorum. İş yerlerinde, evde ya da yolda bizi dinleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Şimdi hayatın temposu bazen yorucu olabilir ama tabii güzel bir şarkı da her şeyi değiştirebilir. Hem günün ortası hem son iş günü artık bir yorgunluk var üzerimizde. Haftayı bitiriyoruz ya, az kaldı. Sabredin, dayanın. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Mesajlarınızı paylaşacağız tabii ki. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Destina, Bora Duran sizlerle radyonuzda.

0: çıktın zamansız bir seyre. Ahtım göğe, denizlere.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi normal olarak çaldığımız bütün şarkıları özenle seçiyoruz. İsteyerek tabii ki çalıyoruz ama bu şarkıyı daha bir özenle seçtim bugün. Şimdi bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel müzik paylaşımları yapıyoruz. Bu şarkıyı da dün sanırım paylaştı Zeynep. Ve eline emeğine sağlık, güzel bir etkileşim almış. Nazarlık şimdi burada da çalmazsak olmazdı. Güzel şarkı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Güçlü Soydemir, Deli Çoban sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
11: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
13: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatı

0: hayatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Cemal. Sıradaki şarkılar abim Hüseyin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
6: Bu gece sen değil, bir başkası yanımda.
5: Şimdi çok sevdiğim bir şarkıyı dinleyeceğiz sizlerle hep birlikte. En sevdiğim şarkılarından biri olabilir. Böyle çok farklı şeyler hissettiriyor nedense, bilmiyorum ama. Tabii çok bilinen şarkıları var, orası ayrı ama. Bunun yeri de bir ayrı bence. Yoksa artık aramızda başkası mı var? İnanılmaz bir şarkı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri bu güzel şarkıyla Ferdi Özbeğen'le baş başa bırakıyorum. Başkası mı var sizlerle?
7: Selin yayında.
4: Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
6: Gözlerin pek dalgın, aklında sorular. Bu telaşın niye? Söyle ne oldu ne var? Bu gece sen değil, bir başkası yanımda.

İsteme, anlatma, bana o anı yaşatma. Ağlar mıyım diye gözlerime bakma. Giden bir daha ardına bakmamalı.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Benim Hayatım Sara yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Ve biliyoruz ki hayat bazen uzun bir yolculuk gibidir. Gibisi fazla gerçi de kimi zaman sevdiklerimiz yanımızda olur. Kimi zaman da yalnız yürürüz. Ama hangi yolda olursak olalım, kalbimize dokunan bir şarkı mutlaka bize eşlik eder. Hiç şaşmaz, hiç yani kaçarı yok. Şimdi bize eşlik edecek o şarkı. Bak ömrüm bitiyor, son nefesteyim diyeceğiz. Haydi dön, gel artık, can veriyorum. Devran Çağlar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Tabii ki şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Biliyoruz ki Devran Çağlar seveni çok fazla. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

0: şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kemal demişler, Tarsus'tan dinliyoruz. Sıradaki şarkınız Gönlümün Baharı Bir Tanecik Sevdiğim. Yasemin'e armağan olsun. Çıkış yolu çok uzakta. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki bu güzel şarkı aynı zamanda anneme de armağan ediyorum. En sevdiği sanatçıdır, hiç şaşmaz, hep de ona armağan ediyorum. Hep de haberi oluyor bu arada, dinliyor zaten. Bana bunu selamlarımızı gönderelim. Ve o zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Bana Bunu Yapma. Derya Bedavacı sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: CHP'de sıcak bir gelişme yaşandı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin resmi internet sitesinde grup başkan vekillikleri ünvanları kaldırıldı. CHP'nin meclisteki grup başkan vekili olarak Murat Emir kaldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak tutlan kararının ardından katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, kıyamet senaryomuz hazır dedi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kiraladıkları helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyecek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek. Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada avukatlar mazeret bildirdi. Dava 1 Ekim'e ertelendi. 7 Haziran'da ana sınıfı öğretmeni olarak görev yaptığı Ağrı'daki evinde ölü olarak bulunan Ayşe Irmak Kopara'nın telefonunun ve bilgisayarının şifresi çözüldü. Ekipler Kopara'nın ölümünün ardından gelen mobbing iddialarını araştıracak. 8 ilde Beyaz Et operasyonu gerçekleştirildi. Beyaz et piyasasında haksız fiyat artışlarına yol açıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve 8 ilde yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 13 şirkete kayyum atandı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Kız Kalesi'nin marka değerinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar toplantıda Kız Kalesi'nin turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında çocukları çevre ve geri dönüşüm temalı etkinliklerde buluşturdu. Çocuklar çocuk kampüslerinde düzenlenen sergi ve atölyelerde geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürüp çevre bilinci kazanırken temiz bir dünya için farkındalık mesajı verdi. Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere çok sayıda destek verildi. Tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçük baş hayvan yemi desteği sağlandı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletme hakkında idari para cezası uygulanırken ürünler imha merkezine gönderildi. Narlıkuyu'da çıkan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Kıyıda bağlı bulunan teknelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var.

0: garanti. Hem 10 ay taksit, hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta.

0: bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Evet, herkes çayını kahvesini aldıysa yayınımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu araları iyi değerlendirmek gerekiyor. Yakaladınız yakaladınız, sonra kaçıyor gidiyor işte. Bu kadar da olmaz. İşte hayat da böyle, bazen belli zamanlarda o hamleyi yapman gerekiyor ya. Sonra geri dönüşü olmuyor işte. Sonra üzülüyorsun, ağlıyorsun geceleri. İşte olmuyor. Ve bazı insanların hayatımıza aslında bir şarkı gibi girdiğini düşünüyorum. Şimdi düşünün, şarkı ilk duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? İlk o çok güzel bir nota giriyor ya böyle. Çok heyecanlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki o harika bir şarkı ya. Devam çok güzel olacak. Tabii ki bazen öyle olmuyor. Şarkının ortalarında da heyecanlanıyorsun. Merak ediyorsun ne olacak, nereye bağlanacak. Ama işte en sonunda da ne oluyor? Bir mutsuzluk, bir hüzün bırakıyor sana ve gidiyor maalesef. Ama bu arabeskin de, bu müziklerin, şarkıların güzelliği de işte burada yaşanmışlıkları, özlemleri ve yarım kalan hikayeleri bizlere hatırlatıyor. Vurdun gittin severken, durma etme. Bu şarkı da çok güzel. Aslında bir istek şarkı diyebiliriz bu şarkıya. Kendisine de armağan etmiş olalım, selamlarımızı gönderelim. Vurdun gittin severken, durma yeter geri gel diyecek bize Cengiz Kurtoğlu. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bu güzel şarkıyı tabii ki kendilerine de armağan ediyoruz ve hep beraber dinliyoruz.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. Hemen mesajını da paylaşacağım sizlerle. Merhabalar Selin kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit Koçak. Senden bir şarkı istiyorum. Veysel Uluağaç'tan Babam şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımdan çok sevdiğim biricik kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin. İyi yayınlar. Cansınız demişler. Teşekkür ediyorum. O zaman bu şarkımızı da tüm babalara ve baba hasreti çeken herkese armağan edelim ve hep birlikte dinleyelim.

Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben dün Zeynep'ten bir şarkı rica etmiştim. Hatta direkt Cengiz Kurtoğlu resitali yapar mısın demiştim ona. O da evet yaparım demişti ve ondan bu şarkı istemişim aslında. Gelin olmuş gidiyorsun'u. Ama yapmamış. O yapmayınca o zaman dedim ben kendi programımda çalarım o zaman. Tabii Cengiz Kurtoğlu şarkısı koymuş olduğum için dedim başka bir yorumdan dinleyelim o zaman. Tabii ben biraz alınınca, üzülünce dedi tamam bugün çalacağım. Ben dedi Cengiz Kurtoğlu'ndan çalacağım o zaman. Yani dinleyin onu da kaçırmayın. Babalar resitalini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Israrla tavsiye ediyorum hatta. O yüzden bu şarkı önce bana armağan olsun, sonra tabii ki Zeynep'e. Neden sustu tatlı düğün? Taktık nedense biz bu şarkıya, bilmiyorum ama. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 207.

0: 73 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan.
1: Ağlamamak elde değil.
0: Şimdi hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle.

0: yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Ben İbrahim. Sıradaki şarkınız kalbimin tek sahibi Esra'ya gelsin. Her şeyim iyi ki varsın demişler. Bunun üstüne yalnızım çok olmadı ama neyse, ne yapalım artık. Size en güzel aşk şarkılarını armağan etmiş olalım. Selamlarımızı gönderelim. Yalnızım. Yaktılar yüreğimden, vurdular can evimden, inanılmaz bir şarkı. Güzel şarkıyı da şu an ayrıca radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Olamaz. Benim ne hakkım? Ona gitse, şuna gitse. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar?

0: başkaları gitmiş olur gidince. Bir sen yakınsın, uzakta kalınca.
1: Her zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Geceyi sana yazdım. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
0: Başkaları gitmiş olur gidince. Bir sen yakınsın, uzakta kalınca.

0: sevgi selinde ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi selinde ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerim LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri, elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
7: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Günün bu saatlerinde işte evde, yolda ya da sevdikleriyle birlikte olan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderelim. Ama nerede olursanız olun radyonuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.
8: Yaşlarım dinmedi bu kadar yüce sevgi.
7: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Kader ayırdı bizi diyeceğiz. Mahvetti sevgimizi. İnanılmaz bir şarkı. Şöyle hemen şarkımızı başa alalım ve hep beraber dinleyelim.

Biliyoruz ki hayat herkese farklı farklı hikayeler yazıyor. Kiminin hikayesinde kavuşmak var, kimininkinde beklemek. Kiminin yüzünde tebessüm, kiminin de gözlerinde hasret. Ama tabii ki ne yaşarsak yaşayalım, müzik bizi ortak duyguda buluşturmayı başarıyor. Bu şarkımızı da ne yaparsa yapsın içindekini bitiremeyenlere armağan etmek istiyorum. Hakan Taşıyan, Bir Seni Bitiremedim, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sen bir bakışla elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında götürdün beni çok uzaklara.

Sevgi Selin'de Ezgi'le.

Olmaz Olsun Böyle Sevda. Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım. Daha sonra reklamlara gideceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar abim Serkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizleri Güllü'yle baş başa bırakıyorum. Gittin sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi,

0: hattı Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya şu hayatta sevgi kadar kıymetli çok az şey var. Ve kıymeti bazen yanımızdayken bilinmez ama yokluğu yıllarca hissedilir. Yıllarca etkisinden çıkamazsınız. Şimdi sizleri azar birbirle baş başa bırakacağım. Unutamam asla seni sizlerle.

Yaklaşık 3 saatlik birlikteliğimizin sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: CHP'de sıcak bir gelişme yaşandı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. Meclisin resmi internet sitesinde grup başkan vekillikleri ünvanları kaldırıldı. CHP'nin meclisteki grup başkan vekili olarak Murat Emir kaldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Kıyamet senaryomuz hazır," dedi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kiraladıkları helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyecek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek. Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada avukatlar mazeret bildirdi. Dava 1 Ekim'e ertelendi. 7 Haziran'da ana sınıfı öğretmeni olarak görev yaptığı Ağrı'daki evinde ölü olarak bulunan Ayşe Irmak Kopara'nın telefonunun ve bilgisayarının şifresi çözüldü. Ekipler Kopara'nın ölümünün ardından gelen mobbing iddialarını araştıracak. 8 ilde Beyaz Et operasyonu gerçekleştirildi. Beyaz et piyasasında haksız fiyat artışlarına yol açıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve 8 ilde yapılan operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 13 şirkete kayyum atandı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Kız Kalesi'nin marka değerinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar toplantıda Kız Kalesi'nin turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında çocukları çevre ve geri dönüşüm temalı etkinliklerde buluşturdu. Çocuklar çocuk kampüslerinde düzenlenen sergi ve atölyelerde geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürüp çevre bilinci kazanırken temiz bir dünya için farkındalık mesajı verdi. Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere çok sayıda destek verildi. Tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçük baş hayvan yemi desteği sağlandı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletme hakkında idari para cezası uygulanırken ürünler imha merkezine gönderildi. Narlıkuyu'da çıkan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi. Kıyıda bağlı bulunan teknelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
15: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
16: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
19: Babalar Restali.

0: ラジオ。
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programında sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen babalarını en güzel restellerinden dinlemek üzere sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resteli Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Evet, Selin istemişti bu şarkıyı. Dün çalmadım çünkü beni dinleyemeyecekti ama şu an dinleyebilecek diye çalıyorum. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Yok, etme. Bize veda etme ama gelin olup gidebilirsin. Hiç sıkıntı yok onda.
2: Sakın ağlama diyorsun.
1: Cengiz Kurtoğlu gelin olmuş gidiyorsun diyecek. Ardından da yaz tatili şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel resitalle baş başa bırakıyorum.

0: Recitali.
1: Atilla Kaya Recitali ile devam ediyoruz programa. Bazen gitgelli sevgililerimiz olur. Hani böyle gerçekten sizinle mi yoksa sevdiklerimiz diyelim, sevgili demeyelim de. Çünkü ne yapacağını bilemezsiniz. Belki sizinledir, belki değildir. Bazen sizi seviyordur, bazen çok uzaktadır. İşte Atilla Kaya da ya terk et ya da sev diyecek. Ya sar beni bir gül gibi ya bırak git bir el gibi. Atilla Kaya ya terk et ya da sev diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı radyolarınıza seslendirecek. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğiz.

0: Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan

0: evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri elektronik denetleme sistemine anında düşerken ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
13: Reklamların ardından Babalar Resitali'nde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Atilla Kaya, anla benim kıymetimi diyecek. Sahte aşklar uzun sürmez, sevmiş olsa çekip gitmez diyecek Atilla Kaya. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: ترس تالیه.
1: Ferdi Tayfur İsteli ile devam ediyoruz programa. Aşık oldum diyecek Ferdi Baba. Hayat kısa güzelim, kıymetini bilelim, derde gülüp geçelim diyecek. Tüm sevenler için Ferdi Tayfur aşık oldum diyecek.

Aşk her zaman böyle güzel, neşeli bir şekilde başlar ama bazı zamanlarda da işte doğsun yüreğime aşkın güneşi, kalmadı gönlümün bitti neşesi diye bitebilir. Ferdi Tayfur, Allah'ım sen bilirsin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Press Italian.
1: Gökhan Güney'le Stelil'e devam ediyoruz. Acıların kadını diyecek önce, ardından da gönül tanrısı diyecek. Sana söz veririm gönül tanrısı, bitsin artık yeter bu kalp ağrısı diyecek. Sizleri bu güzel Gökhan Güney'le Stelil'e baş başa bırakıyorum.

0: Bar Resitali.
1: Sinan Özen Resitali ile devam ediyoruz. Sanırım bayağı uzun zaman oldu Sinan Özen Resitali yapmayalı. Benim canım yandı diyecek Sinan Özen. Ardından da sana bir şey olmasın diyecek. Zaten sevmek de böyle. Hani karşınızdaki kişiye bir şey olsun istemezsiniz. Onu çok çok korumak istersiniz ama canınız yandığında da haykırabilirsiniz. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydik. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini en harika seslerinden dinliyoruz. Kaybolup gittin sen. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri Sinan Özen Resitali ile baş başa bırakıyorum. Canım yandı ve sana bir şey olmasın. Sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Çalar Resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Gidersen kırılır kanatları bütün kuşların. Gidersen her bahar açmaz aynı gül. Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez. Yanar içimdeki bütün dehliz.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Gidersen susar içimdeki bütün şiirler. Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları. Kirlenir genç kız yüzlü şehirler. İstanbul'da ağlar şimdi, Ankara'da. Ne tuhaf, ayrılık kokusu var havada. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: bizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 685

0: 86 40 44.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Mersin'in en çok

baharlar bitecek, benim ellerini özleyecek. Sana bu söz, bu yemin, bu sevda solmayacak. Sonu yok bu baharlar bitecek, benim ellerini özleyecek. Gözlerim her an yolunu

sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235.

0: 35 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık, güven.

0: Erli Otoparkı'yla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
0: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

0: zade.
1: Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.

0: Bilgi ve randevu için 0 324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Group.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 30 çift 0.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
11: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü 5.

0: Belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541-834-4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. Mersin.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
11: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyoları

0: Gülüm, kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı, sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizler başarılı oldukça, ülkemize ve insanlığa katkı sundukça bizim gurur ve mutluluğumuz daha da artacak dedi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri LGS sınavının gerçekleşeceği 13 ilçede belli okulların önünde kuracağı standlarda öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulunacak. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle yurttaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan evde sağlık ve bakım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Mersin'in her köşesinde uzakları yakın etmeye ve herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamayla sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı riskleri önlemeyi amaçlıyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan ve uyarı levhalarıyla donatılan sahil bandı, yerleştirilen toplam 20 kamera ile 7/24 izleniyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu taşıtla geçiş yapanların görüntüleri, elektronik denetleme sistemine anında düşerken, ihlal yaptığı tespit edilen motorlu araçlara para cezası uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan Sivil Toplumun Sesi Korosu, 9 aylık çalışmanın ardından yıl sonu konseriyle sahnede yerini aldı. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdem.

0: Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 11 77 50
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
10: Damardan kalbe.
9: Fırat'la Damardan.

0: iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbiye programı her zaman olduğu gibi şu dakika itibariyle radyonuzda sevgili dostlar. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle başlıyoruz. Kahveler, çaylar hazır mı? Evet, bugün de Türk kahvesine geçiş yaptım. Bugün Türk kahvemi yaptım, geldim şimdi masada. Yudumlayarak yayınımıza başlıyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılar var listemde. Böyle bir kahvemi yudumlayayım. Evet, sizler şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Kibariye gidiyorum diyecek. Ve Minik Serçi şarkısı Kibariye yorumuyla dinleyeceğiz. Güzel şarkımızı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun ayrıca. Değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin dileklerimizle. Haydi bakalım, şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında.
3: Eyvallah. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin efendim.

0: Dirminik Selçe şarkısı Gidiyorum Kibariye yorumuyla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarı ile birlikteliğiniz devam ederken sırayı Emrah alacak. Hemen mesajları paylaşmaya başlayalım bakalım. Selamlar Fırat abi, Derya ben. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun ben her gece ruhumun senin yanında kıvrılıp yattığını biliyorum. Aramızdaki hiçbir mesafe seni yanı başımda hissetmeme engel değil ki gözüm. Seni hissettiğim sürece benimlesin. Sıradaki şarkılar sevdasına sevdalandığım eşim Kürşat Öze. Armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Hemen bir diğer mesajımız. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. Sana söz sevdiğim, yüreğim sana kafes değil, yuva olacak. Bu kalp attığı sürece hep seni sevecek, hep sana ait olacak bir tanem. Gözlerim aşkla bakan, gözlerinden başka göze bakmayacak. Seni çok seviyorum, çok aşığım diyerek mesajını sonlandırmış. Sizinle birlikte fırtınaya katlanamayan biri gökkuşağının tadını çıkarmayı hak edemez. İyi yayınlar Fırat Bey. Sıradaki şarkı Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Muhammed Ali Şahin ve Onur Kağan Karakuzu'ya armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Burak Çetinkaya, gönlümü ellerindeki toprağa bıraktım. Soldurmazsın, öldürmezsin, geri çevirmezsin. Sana güvendim, en güzel yanım. Sabahate gelsin tüm şarkılar demiş sevgili kardeşimiz. Hayat boyu ben yokum. İyi yayınlar ben Ömer. Sıradaki tüm aşk şarkıları canım eşim, canım sevgilim Erol Üşenmez'e gelsin. Biz yaralarımızı kendimiz sardık, kimse kendini derman sanmasın demiş sevgili dinleyicimiz mesajında. Sıradaki şarkı Mustafa Menekşe'den dayım İsmail İkinci ve abilerim Emrah Yıldırım için Yalçın Çınar'a gelsin. Özgür günler yakındır diyerek mesajını sonlandırmışlar. Artık bambaşka bir hayat. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutluluklar sana diyecek bu güzel şarkımızı. Erzurum'un meşhur cağ kebabını sevgili Samet Yalçın ve ekibine armağan ederim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim.
3: 104.6

yolculuklar sana Emrah. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı kasleriyle birlikteliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar, ben Erol Uşan. Ben sıradaki tüm aşk şarkıları bir tanem balım her şeyim amire gelsin. Seni yanımda istediğim kadar, canımı bedenimde istemedim, seni her şeyden çok seviyorum amirim diyerek mesajını sonlandırmış iyi yayınlar. Ben Çınar Başuş, bir baba nerede olursa olsun her zaman özlenir. Hele

0: Benim babam gibi ise hasret yakın kavurur. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Kürşat Öze. Armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar Fırat Bey. Aşk bir miras değildir ve kimseden kimseye kalmaz. Hayat verilmemiş bir sözü tutmaktır. Kimi yazar, kimi yaşar. İyi kimsin, deniz gireyim diyerek mesajını sonlandırmış. Necati Nazlı'dan Silifke'de bulunan Mert Kelle, Nebi Kelle, Batuhan Serdar, Sevkan Sunar, Mehmet Erdede, Kerem Kaçar, Tarık Akan, dostlarıma ve abime armağan olsun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim Armağan Olsun. Seni çok seviyorum, sen benim. Her şeyimsin, sensiz yapamıyorum gülüm. O Silifke'nin sen yanında olduğunda seni her yeri gezdireceğim demiş. Evet, biraz mesajda bir sıkıntı var, o kusura bakmasın. Unutma, elbet bir gün yanımda olacaksın. Her yerde anılarımız var gülüm. Seni seven Übeyik Engin, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. Bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Seninle aşkımız eski bir roman. Güzel bir Muazzez Ersoy yorumu radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında çok kısa bir reklam aramız var sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımız programımızın. Ve hala çayını kahvesini almamış olanlar varsa reklam arasında gitsin, çayını demlesin, kahvesini yapsın gelsin. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. 0553 714 9496'dan da WhatsApp'tan mesajları bizle ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
14: Su hayattır. Su hastanesi.
15: Alanında uzman

0: doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Hayatta damardan kalbe devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sevgili dostlar. Evet, programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık. Bu demek oluyor ki ilk yarım saati geride bırakmış oluyoruz sevgili dostlar. İkinci yarım saatimize başladık. Güzel bir Bülent Abla şarkısıyla Diva ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu şarkı Coşkun Sabah da söylüyor ama Bülent Abla farklı güzel söylüyor. Akşamlar sıradaki parçalar nişanlısı Ezgi Yıldız'dan lastikçi Barış Yıldız'a. Senin olmak istediğim sadece iki an var. Şimdi ve sonsuza kadar seni seviyorum aşkım. Sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar sıradaki şarkılar değerlimiz Mansur Köre gelsin ve tüm sevdiklerine armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, gecen güzel olsun abim. Sıradaki şarkı eşim olan Semra Gezici'ye armağan ediyorum seninle. Her anım bir öykü gibi, gülüşün dünyamın en güzel şarkısı, kalbim senin adınla çarpıyor. Sen yanımdayken her şey daha güzel. Aşk senin gözlerinde, aşkı senin gözlerinde buluyorum. Varlığın, hayatımın en büyük armağanı seninle. Her gün huzurlu, her gün anlamlı diyerek mesajını sonlandırmış ve Semra diyerek de sonuna yazmış mesajını. Merko Oto Lastik, Salih Yıldırım'dan lastikçi ağam Barış Yıldız'a armağan olsun demişler. Hayırlı akşamları yayınlar dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay, çalacak şarkılar size ve buna vesile olan olana armağan olsun. Ve can nefesim eşim Hüseyin Aldemir'e gelsin. Seni söyler hep sözüm, başkasını görmez gözüm, sen gecem ve gündüzüm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki parçalar Ozan Yıldız'dan ve yengesi Sinem'den. Lastikçi Barış Yıldız'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Merhabalar canım sevgilim Veli Şimşek'e, senden uzak olmaktan başka düşüncem yani üzüntüm yok. Sabırla, inanarak, ümitle bekliyorum. Sana bakmak bir şiirin içinde kaybolmak gibi. İyi akşamlar.

0: Selamlar bir tanem, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bülent Ersoy'u dinleyelim. Anılar sonrasında burada olacağız. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur çağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan edelim. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizle.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

Ben tablayı geride bıraktık. Anılar isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz devam ediyor. Selamlar yayınlar. Enes'im yarim, bir ömür daha olsa senin yoluna feda ederim. Sen benim en güzel yarınlarımsın. Kurban olduğum adam, yüreğin benim evim, yurdum.

0: Seni çok seviyorum eşim, sıradaki parça sana ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz bizlerden de, sizlere armağan olsun. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den Canım Kardeşlerim, Doğukan, Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Beliran Dölek, Onur Budağ gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim abim Can Çakı için gelsin. Kimse kendine derman sanmasın, biz yaralarımızı kendimiz sardık diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Enes'im oğlum, belki de yerine asla koyulmayacak tek duygu evlat sevgisidir oğlum. Bu dünyada en güzel hediyesin. Sıradaki parça Alican'a, sana ve değerli sunucumuza gelsin demiş sevgili annem. Teşekkür ederim, benden de sana ve oğluna armağan olsun. Selamlar. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Hasret Kokulu eşim Çetin Bakır'a gelsin. Seni aklının alamayacağı kadar çok seviyorum Çetin'im diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar, sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Her şey çok güzel olacak. Belki bir gün değil ama elbet bir gün demiş dinleyicimiz. ...0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz değerli dostlar. Taverne Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Aynı sahilde, radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin efendim. 104.1

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Ben İrem Alpaltun'u yayınlar. Sıradaki şarkılar Mustafa amcama ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Hayatınızın yolculuğunu başka biriyle paylaşmak kendi rotanızı bulmanın en iyi yoludur. Ben yolumu buldum, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Parçam Sevdiğim Kadir Çelik'e gelsin. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin bende. Sen beni hep sev, ben seni hep beklerim. Seni çok seviyorum Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Silifke'de bulunan Mümin Pınar, belki yanında değiliz ama bil ki bugünü kalbimizin en derin yerinde serini kutluyoruz ama coşkun ama yorgun. Bir yıl daha geçiyor yaşamından. İyi ki oğlumuz, iyi ki doğdun. Seni seven ailen Salih ve Hadis Pınar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Dinleyicimizin de doğum gününü kutlamış olalım. Nice nice senelere ailenle ve sevdiklerine beraber inşallah. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, ben Aykut Özgür. Buradan can dostlarım Suat, Fuat Teker, Mustafa Can Yelli, Orhan Akıncı, Ayhan Becili, Emrah Gezgin'e sıradaki parçalar armağan olsun demişler. Merhaba yayınlar, Veli Ancelik'ten değerli dostları Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Akan, Ali Taş, İlkay Abukan, Ferdi Erbaşka, Soner Oral, Kayhan Şenhanlı, Balıkçı Halil için burada zaman değil karakter sınanır diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Şey önce hatıra, boşuna yaşanmış olamaz. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla Derya Bedavacı, çık artık aklından, radyonuzda sizlerle.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ancelik, seni çok özledim bir tanem. Anne yüreği sabreder ama evladına hasreti hiç susmaz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, ben Asena. Sıradaki en güzel parçalar canımdan çok sevdiğim eşime Ümit Boş Kral için gelsin. Canım sevdiğim, seni çok seviyorum. Bugünlerde geçer, en güzel günlerde kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Bir diğer mesajımıza geçelim. İyi yayınlar, ben Mutlan Esra Ecer. Sıradaki parça canım eşim Sevdam için gelsin demiş dinleyicimiz. Mutlu da selamlarımızı gönderelim. Merhaba, ben Silifke'de bulunan Mehmet Güney'in oğlu Yiğitcan Güney. Sıradaki şarkı babama gelsin. Gözlerimin baktığı yerde olmasan da daldığı yerdesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. 0553 714 9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Kuşlar sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe,
2: reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs.

0: otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz devam etmekte. Son saatimize de giriş yapmış bulunmaktayız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Melisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı Her Şeyim Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin. Baba demek aşk, baba hayat demektir. Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Seni çok seviyorum babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Silifke'de bulunan Mehmet Güney'in oğlu Ali Fahri Güney. Sıradaki şarkı babam için gelsin. Bir evlat için gökyüzündeki en parlak yıldız babanın gözleri içindeki sıcak gülümsemedir diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel, Şavka Erozan'a armağan olsun demiş. Selam'ın yayınlar sıradaki parça Asiyesi'nden Silifke'de bulunan Ahmet Ceren'a armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik. Sıradaki şarkı Aslan abim Kadir Çelik'e gelsin. Güzel günlerde tekrar buluşmak ümidiyle canım reisim diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Ali Susam'la sizleri baş başa bırakalım. Dön Bana isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olsun. Sonrasında buradayız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Harbiden'e göre değil, harbiden'le arabayız.
4: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

aşkımı paylaştığımız şimdi sensiz ömre mahkum oldum.

bir daha. Darı Susam'ı geride bıraktık. Hadi bakalım Müslümcüler hazır mı? Şimdi mesajları paylaşalım. Sonrasında radyonun volümleri yükselecek. Hepsini yükselteceğiz. Bu güzel şarkı dinleyeceğiz tüm Müslüm babacılar. Ben Emrah Gezgin'i yayınlar Fırat abim. Sıradaki şarkılar dostlarım için gelsin. Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, İkizler Suat Fuat, Nuri Eser, Ayhan Becili, Aykut ve Kerem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar Fırat abi. Silifke'de bulunan abim Sebahattin Kasapçı dayım Sonerten ve Mehmet Kurnaz, Hasan dayım Muhammed Gültekin, arkadaşları Recaip Sözay, Tolga Tekin, Yusuf Alay, tüm şarkılar onlara armağan olsun demişler. İyi akşamlar Silifke'den, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkıyı canım eşim Ahmet'im için istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Bizler teşekkür ediyoruz, selamlar. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve abilerim Şarkı Şafak, Eruzan, Alparslan, Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. İyilikler, emekler, unutulmaz, gönlü kalbi kadar güzel abilerim. Allah'a emanet olun, babam seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Mert.

0: Haydi bakalım hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı sevgili Samet Yaşar ve ekibine armağan edelim. İyi akşamlar dileklerimizle. Selamun aleyküm yazmış zaten kendisi de şunu şu an. Aleyküm selam diyelim. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizlere geliyor.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim. 104.6

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Arabeskin'in Atayurt'la Fırat yayında.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin dedik ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Sırayı Azer Bülbül alacak. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar sevdiğim Ahmet Takan'a armağan olsun. Çatın yok, penceren yok, dört duvar değilsin ama tek huzurlu hissettiğim evimsin, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Silivke'de bundan canımdan bir parça can oğlum. Onur Kağan Karakuzu ve Haklı Yuntar, Mesut Çimen, Muhammed Ali Şahin, Murat Boşkur ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni hasretle öpüyoruz annem diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a seni çok özledim yakışıklı Mert'im demiş sevgili kardeşimiz mesajında. Yayınlar ben Aslan Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Aslan abi Meral Üşenmez ve asıl dostları Can Çakı, Bektaş Karaca, Bediran İbili, Burak Çetinkaya için armağan olsun demişler.

0: ben aldım.
1: Evet, sevgili Samet Yaşar'ın bir güzel mesajı var bize. Hemen onu paylaşmak istiyorum sizlere. Fırat Bey, samimiyetiniz, içten sohbetiniz ve gönüllere dokunan yayınlarınızla dinleyicilere umut ve moral oluyorsunuz. Her frekansta sevgi, her kelimede enerji var. Enerjinize, yüreğinize sağlık. Sesiniz Silifke'ye, moraliniz herkese iyi geliyor. Yayınlarınız daim olsun, dinleyicileriniz bol olsun demiş. Erzurum'un meşhur cağ kebabından sevgili Samet Yaşar'a bu güzel mesajı için teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıda benden size armağan olsun. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Allah Allah, işte güzel bir şarkı. Azer Bülbül, Ciğer Farem. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-006, 0532-435-3538.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim.

Sana ne, hasretimden, dertlerimden sana ne? Azer Bülbül radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Selam Fransa'daki şarkı Bedirhan İbili'den Burak Çetinkaya'ya gelsin, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim abim Can Çakı için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir sonraki mesajımıza bakalım. İyi yayınlar oğlum Kerem'e. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım canım oğlum. Sıradaki parça oğlum Kerem Kaşar arkadaşları Sezer, Tarık Akan ve Suat ve Fuat Teker kardeşlere armağan olsun demiş. Hayırlı akşamlar, ben İlhami Kahya. Silifke'de bulunan can dostları Muhammed Gültekin, Sebahattin Mert Kasapçı, Reyhan'da bulunan tüm dostlarıma saygılar. Yollarda olduğum için dostlar mesaj atamadım. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz.

bakalım birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam edecek. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift sıfır.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin.

0: Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: 233 6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 6655.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

Reklamlar sonrasında son yarım saatinize karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi radyonuza. Ama öncesinde şöyle birkaç mesaj paylaşalım. Yayınlar canımdan ötede bir can daha varmış. O da evde 60 liradaki şarkılar. Oğlum Kürşat Öze ve Sana Gelsin demişler. Teşekkür ederim annem. Benden de size armağan olsun. İyi akşamları yayınlar. Ben Masal Üşenmez ve Eylül Karaca sıradaki tüm güzel şarkılar babam Erol Üşenmez'e ve babam Bektaş Karaca'ya gelsin. Ayrıca size de gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkürler, selamlar, iyi akşamları yayınlar. Ben Antalya Kumluca'dan Murat Say sıradaki tüm güzel şarkılar çok sevdiğim biraderim Erol Üşenmez ve Can Çakı'ya ben çok sevdiğim kardeşim Bektaş Karaca'ya için armağan ediyorum. Ayrıca size de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sıradaki parça Silifke'de bulunan biraderim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Eşinden canımdan çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Uzak olur mu insan sevdiğine? Ya aklımdadır ya kalbimde. Sen benim her anımdasın diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Haydi bakalım ferdiciler, hazır mıyız? 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur ve sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Hep damar, full damar.
1: Eyvallah.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim. 104.6

Allah Allah. Allah, şarkının kralını geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Sırayı İbrahim Tatlıses, namı değer imparator yorum alacak. Yayınlar Fırat abi, sıradaki şarkı eşim olan Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Canım eşim, kaç yıl geçse de geçsin, kaç devran dönerse dönsün, kaç kere ölürsem öleyim, sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği tek kadınsın. Ömrüm ömrüne feda olsun can tanem, iyi ki sen Semra'm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Aslında bir kısmı daha vardı da atlamak zorunda kaldım sevgili kardeşim. İyi akşamlar sevgilim, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar Özleyen Leyla Çalışkan'dan Kalbimin Sahibi Mustafa Çalışkan'a gelsin.

0: gelsin demişler. Bu arada mesaj atmayın arkadaşlar. Elimizdeki mesajları yetiştirmemiz gerekiyor. İyi yayınlar kardeşim Fırat, iyi yayınlar diliyorum. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki parça öncelikle sizlere sonra biricik oğlum Velihan Çelik için istiyorum. Geçer inşallah, bu da geçer, bir gün olur. Hayat bize de güler, selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Bugün ben sevdiğime kavuştum. Bu sefer ona değil, Silifke Fırat'la yayında ekibine seslenmek istiyoruz. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm bekleyenleri olsun inşallah. Rabbim herkesi kavuştursun demiş. Amin diyelim, amin. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına, ne güzel. Allah bir daha yaşatmasın ayrılığı. İnşallah ders alınmıştır bu uzaklıktan, bu ayrılıktan. Bir mesaj daha paylaşacağız. Yeniler Fırat Bey, sizi can kulağıyla severek dinliyoruz. Mersin'den yazıyorum. Kuzenim Veli Anşeli'ye sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz demişler. Mersin'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, mesaj almayacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım en son gelen mesaja. Evet. Gördüğüm saati hemen not aldık. Bu saatten sonraki gelen mesajları okuyamayacağım arkadaşlar. Çünkü zamanımız kısıtlı. 15 dakikamız var. Yani çalabilirsem 3 şarkı çalacağım. Çalamazsam... Normal şartlarda bundan sonraki şarkı son olacak ama çalmaya çalışacağız. İki şarkıyı sıkıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları İbrahim Tatlıses. Akşamdan akşama radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Gülbe. Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
4: Mersin efendim.
5: Yüz 4.6.

Yasmin Dilimi parçalar diker akşamdan akşama. İbrahim Tatlıses radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz devam ediyor. Sondan bir önceki şarkımız. Hemen şöyle mesajları hızlı hızlı paylaşacağız. Sıradaki parça Gizem'den sevdiği Ümit Boşkır'a sevdiğimi armağan olsun seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Feda. Ben Alya İçalan. Sizleri Mersin'den dinlemekteyim. Sıradaki parçayı Biricik Dayım Veli Anşerik için istiyorum. Seni çok seviyorum dayım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Mersin'e selamlar. İsmim İbrahim. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim canım abim Hasan Gümüş'e armağan olsun demiş. Merhaba ben Yiğit Can. Sıradaki şarkı babam Mehmet Güney için gelsin demişler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi. Ben Arda Karal. Sıradaki şarkılar amcam Acun Karal abilerim. Durasan Say, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, İsmail Eker, bacanağım Onur Budak ve kardeşlerim Mustafa Can Yelli ve Bediran Döle'ye gelsin. Sabır en güzel ilaçtır demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım Oğuz Yılmaz'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında son şarkıyla buradayız.

0: Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dinleyenler. Evet, hemen son mesajları paylaşacağız. Abim son parçalar sevgili eşim Çetin Bakar'a gelsin. Çetin'in telefonu kapattığında o gülen yüzünün tebessümünün aklımdan ve gözlerimin önünden gitmiyor. İki gözüm gülen yüzümüz hiç solmasın aşkım, her şey kalbimizce olsun. Seni çok kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol demiş Çiğdem mesajında. Abim iyi akşamlar, ben Mert. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a gelsin. Babam sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gelme dileğiyle. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş sevgili Mert kardeşimiz. Selamlar olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam kardeşim, ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan kuzenim Suat ve Fuat Teker için armağan olsun. İyi yayınlar demişler. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Gözlerin gözlerime değdiği an anladım sol yanım olacağını ömrüm demiş.
1: Çılgın söz dinlemez.
0: İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Aslan abim, Kral abim, Erol Üşenmez için gelsin demişler. Ve son mesajımız Ada Gezgin'den, ilk aşkım babam İmrah Gezgin'e, amcalarım Kürşat Öz, Mazhar Kör, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim canım babam demiş.
1: Sensizlikmiş senden payım. Tanrı
0: hazır mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadın.
1: İnanmadım.
0: Evet, son şarkımızla kapanışımızı yapıyoruz sevgili dostlar.
1: Diz çökerken
0: yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum.
1: Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın
0: evet,
1: tek
0: bu güzel galibi. Şarkımızda canım sen, eşim Zehra'yı armağan olsun. Bana da gelsin demiş. Gelsin bakalım.
1: Uysal çocuk gibi teslim oldum. İnan. Evet,
0: katkılarından dolayı Erzurum'un cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi iletelim sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine. Bu güzel şarkıyı armağan edelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bu programı dinleyemeyenler ve tekrar dinlemek isteyenler az sonra, dediğim 2 saat sonra tekrarıyla sizlerle olacak sevgili dostlar. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
1: Yüreğinin çöllerine nehir oldum, inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum, inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez, senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm, inanmadım. İnanmadın, ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Tanrı mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın tek galibi, sen gönlümün tek sahibi, sana uysal çocuk gibi teslim oldum.

serdim gururumu. Hiçe saydım onurumu. Kucakladım umudumu. Koştum sana, inanmadım. Yasak koydum şu kalbime. Ne geçti ki ah elime. Bağlanmak mı? Ne kelime. Öldüm sana, inanmadım. İnanmadım, ne yapayım? Sensin.

0: Sizlik mi senden payım, Allah mısın ki tapayım, sevdim seni inanmadım, öldüm sana inanmadım, koştum sana inanmadım, inanmadım.
1: Fırat yayında.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle kaderin.

senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

0: mısın?
1: Kuruttum köklerini. Ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları. Sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor.
1: Bir deniz ki
0: öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları tabii ki kendilerine armağan ediyorum. İş yerlerinde, evde ya da yolda bizi dinleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Şimdi hayatın temposu bazen yorucu olabilir ama tabii güzel bir şarkı da her şeyi değiştirebilir. Hem günün ortası hem son iş günü artık bir yorgunluk var üzerimizde. Haftayı bitiriyoruz ya, az kaldı. Sabredin, dayanın. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Mesajlarınızı paylaşacağız tabii ki. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Destina, Bora Duran sizlerle radyonuzda.

0: yaptın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar'la 0538 988 30 çift 0.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in Dezgiler programındayız. Şimdi normal olarak çaldığımız bütün şarkıları özenle seçiyoruz. İsteyerek tabii ki çalıyoruz ama bu şarkıyı daha bir özenle seçtim bugün. Şimdi bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel müzik paylaşımları yapıyoruz. Bu şarkıyı da dün sanırım paylaştı Zeynep. Ve eline emeğine sağlık, güzel bir etkileşim almış. Nazarlık şimdi burada da çalmazsak olmazdı. Güzel şarkı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Güçlü Soydemir, Deli Çoban sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Lin yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Cemal. Sıradaki şarkılar abim Hüseyin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Bu gece sen değil, bir başkası yanımda. Şimdi çok sevdiğim bir şarkıyı dinleyeceğiz sizlerle hep birlikte. En sevdiğim şarkılarından biri olabilir. Böyle çok farklı şeyler hissettiriyor nedense, bilmiyorum ama. Tabii çok bilinen şarkıları var, orası ayrı ama. Bunun yeri de bir ayrı bence. Yoksa artık aramızda başkası mı var? İnanılmaz bir şarkı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri bu güzel şarkıyla Ferdi Özbeğen'le baş başa bırakıyorum. Başkası mı var sizlerle?
2: Selin yayında.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

yaşın niye? Söyle ne oldu ne var? Bu gece sen değil, bir başkası yanımda.

ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Benim hayatım Zara yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Ve biliyoruz ki hayat bazen uzun bir yolculuk gibidir. Gibisi fazla gerçi de kimi zaman sevdiklerimiz yanımızda olur. Kimi zaman da yalnız yürürüz. Ama hangi yolda olursak olalım, kalbimize dokunan bir şarkı mutlaka bize eşlik eder. Hiç şaşmaz, hiç yani kaçarı yok. Şimdi bize eşlik edecek o şarkı. Bak ömrüm bitiyor, son nefesteyim diyeceğiz. Haydi dön, gel artık, can veriyorum. Devran Çağlar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Tabii ki şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Biliyoruz ki Devran Çağlar seveni çok fazla. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarmaya. 0538 988 30 çift 0.

0: şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kemal demişler, Tarsus'tan dinliyoruz. Sıradaki şarkınız Gönlümün Baharı Bir Tanecik Sevdiğim. Yasemin'e armağan olsun. Çıkış yolu çok uzakta, onu da... Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki bu güzel şarkı aynı zamanda anneme de armağan ediyorum. En sevdiği sanatçıdır, hiç şaşmaz. Hep de ona armağan ediyorum. Hep de haberi oluyor bu arada, dinliyor zaten. Bana bunu selamlarımızı gönderelim. Ve o zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim. Bana Bunu Yapma. Derya Bedavacı sizlerle radyonuzda.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: herkes çayını kahvesini aldıysa yayınımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu araları iyi değerlendirmek gerekiyor. Yakaladınız yakaladınız, sonra kaçıyor gidiyor işte. İşte hayat da böyle, bazen belli zamanlarda o hamleyi yapman gerekiyor ya. Sonra geri dönüşü olmuyor işte. Sonra üzülüyorsun, ağlıyorsun geceleri. İşte olmuyor. Ve bazı insanların hayatımıza aslında bir şarkı gibi girdiğini düşünüyorum. Şimdi düşünün, şarkı ilk duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? İlk o çok güzel bir nota giriyor ya böyle. Çok heyecanlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki o harika bir şarkı ya. Devam çok güzel olacak. Tabii ki bazen öyle olmuyor. Şarkının ortalarında da heyecanlanıyorsun. Merak ediyorsun ne olacak, nereye bağlanacak. Ama işte en sonunda da ne oluyor? Bir mutsuzluk, bir hüzün bırakıyor sana ve gidiyor maalesef. Ama bu arabeskin de, bu müziklerin, şarkıların güzelliği de işte burada yaşanmışlıkları, özlemleri ve yarım kalan hikayeleri bizlere hatırlatıyor. Vurdun gittin severken, durma yeter. Bu şarkı da çok güzel. Aslında bir istek şarkı diyebiliriz bu şarkıya. Kendisine de armağan etmiş olalım, selamlarımızı gönderelim. Vurdun gittin severken, durma yeter, geri gel diyecek bize Cengiz Kurtoğlu. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bu güzel şarkıyı tabii ki kendilerine de armağan ediyoruz ve hep beraber dinliyoruz.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. Hemen mesajını da paylaşacağım sizlerle. Merhabalar Selin kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit Koçak. Senden bir şarkı istiyorum. Veysel Uluağaç'tan Babam şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımdan çok sevdiğim biricik kızım. Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin. İyi yayınlar. Cansınız demişler. Teşekkür ediyorum. O zaman bu şarkımızı da tüm babalara ve baba hasreti çeken herkese armağan edelim ve hep birlikte dinleyelim.

İnsan düşünmez mi evlatlarını? Yanan ciğerimde köz, eleğin elinde koz oldun babam. Seni anlatmam çok zor. Seni satırlarımla sığdıramadım.

gözüm. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben dün Zeynep'ten bir şarkı rica etmiştim. Hatta direkt Cengiz Kurtoğlu resitali yapar mısın demiştim ona. O da evet yaparım demişti ve ondan bu şarkıyı istemişim aslında. Gelin olmuş gidiyorsun'u. Ama yapmamış. O yapmayınca o zaman dedim ben kendi programımda çalarım o zaman. Tabii Cengiz Kurtoğlu şarkısı koymuş olduğum için dedim başka bir yorumdan dinleyelim o zaman. Tabii ben biraz alınınca, üzülünce dedi tamam bugün çalacağım. Ben dedi Cengiz Kurtoğlu'ndan çalacağım o zaman. Yani dinleyin onu da kaçırmayın. Babalar Resitali'ni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Israrla tavsiye ediyorum hatta. O yüzden bu şarkı önce bana armağan olsun, sonra tabii ki Zeynep'e. Neden sustu tatlı değil? Taktık nedense biz bu şarkıya, bilmiyorum ama. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan. Ağlamamak elde değil. Şimdi hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30

Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle.

0: akşamlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Ben İbrahim. Sıradaki şarkınız kalbimin tek sahibi Esra'ya gelsin her şeyim. İyi ki varsın demişler. Bunun üstüne yalnızım çok olmadı ama neyse ne yapalım artık. Size en güzel aşk şarkılarını armağan etmiş olalım. Selamlarımızı gönderelim. Yalnızım. Yaktılar yüreğimden. Vurdular can evimden. İnanılmaz bir şarkı. Güzel şarkıyı da şu an ayrıca radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmiş olalım.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift

benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

0: Başkaları gitmiş olur gidince. Bir sen yakınsın uzakta kalınca.
1: Her zaman desteğini hissettiren Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Geceyi sana yazdım. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
0: Başkaları gitmiş olur gidince. Bir sen yakınsın uzakta kalınca.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Günün bu saatlerinde işte evde yolda ya da sevdikleriyle birlikte olan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderelim. Ama nerede olursanız olun radyonuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.
2: Yaşlarım dinmedi bu kadar yüce sevgi. Gönlümüzde kilit.

şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sevgi, kader ayırdı bizi diyeceğiz. Bekle. Mahvetti sevgimizi. Bizi mahvetti. İnanılmaz bir şarkı. Birleşelim dedik. Şöyle hemen şarkımızı başa alalım ve hep beraber dinleyelim.

Biliyoruz ki hayat herkese farklı farklı hikayeler yazıyor. Kiminin hikayesinde kavuşmak var, kimininkinde beklemek. Kiminin yüzünde tebessüm, kiminin de gözlerinde hasret. Ama tabii ki ne yaşarsak yaşayalım, müzik bizi ortak duyguda buluşturmayı başarıyor. Bu şarkımızı da ne yaparsa yapsın içindekini bitiremeyenlere armağan etmek istiyorum.

olmaz olsun böyle sevda. Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım. Daha sonra reklamlara gideceğiz. Yayınlar kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar abim Serkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizleri Güllü'yle baş başa bırakıyorum. Gittin sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgili Selin Nezbiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya şu hayatta sevgi kadar kıymetli çok az şey var. Ve kıymeti bazen yanımızdayken bilinmez ama yokluğu yıllarca hissedilir. Yıllarca etkisinden çıkamazsınız. Şimdi sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakacağım. Unutamam asla seni sizlerle.

Yaklaşık 3 saatlik birlikteliğimizin sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programında sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen babalarını en güzel restellerinden dinlemek üzere sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resteli Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Evet, Selin istemişti bu şarkıyı. Dün çalmadım çünkü beni dinleyemeyecekti ama şu an dinleyebilecek diye çalıyorum. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Yok, etme. Bize veda etme ama gelin olup gidebilirsin. Hiç sıkıntı yok onda.
2: Sakın ağlama diyorsun.
1: Cengiz Kurtoğlu gelin olmuş gidiyorsun diyecek. Ardından da yaz tatili şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel resitalle baş başa bırakıyorum.

0: Duygular Resitali.
1: Atilla Kaya Resitali ile devam ediyoruz programa. Bazen gitgelli sevgililerimiz olur. Hani böyle gerçekten sizinle mi yoksa sevdiklerimiz diyelim, sevgili demeyelim de. Çünkü ne yapacağını bilemezsiniz. Belki sizinledir, belki değildir. Bazen sizi seviyordur, bazen çok uzaktadır. İşte Atilla Kaya da ya terk et ya da sev diyecek. Ya sar beni bir gül gibi ya bırak git bir el gibi. Atilla Kaya ya terk et ya da sev diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı radyolarınıza seslendirecek. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğiz.

0: Banal ve Stani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Restani'nde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Atilla Kaya, anla benim kıymetimi diyecek. Sahte aşklar uzun sürmez, sevmiş olsa çekip gitmez diyecek Atilla Kaya. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Havalar Resitali.
1: Ferdi Tayfur Resitali ile devam ediyoruz programa. Aşık oldum diyecek Ferdi Baba. Hayat kısa güzelim, kıymetini bilelim, derde gülüp geçelim diyecek. Tüm sevenler için Ferdi Tayfur aşık oldum diyecek.

Öyle güzel neşeli bir şekilde başlar ama bazı zamanlarda da işte doğsun yüreğime aşkın güneşi, kalmadı gönlümün bitti neşesi diye bitebilir. Ferdi Tayfur Allah'ım sen bilirsin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Gökhan Güney'le Stilil'e devam ediyoruz. Acıların kadını diyecek önce, ardından da gönül tanrısı diyecek. Sana söz veririm gönül tanrısı, bitsin artık yeter bu kalp ağrısı diyecek. Sizleri bu güzel Gökhan Güney'le Stilil'e baş başa bırakıyorum.

0: 메시타니.
1: Sinan Özen Resitali ile devam ediyoruz. Sanırım bayağı uzun zaman oldu Sinan Özen Resitali yapmayalı. Benim canım yandı diyecek Sinan Özen. Ardından da sana bir şey olmasın diyecek. Zaten sevmek de böyle. Hani karşınızda kişiye bir şey olsun istemezsiniz. Onu çok çok korumak istersiniz ama canınız yandığında da haykırabilirsiniz. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydik. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini en harika seslerinden dinliyoruz. Kaybolup gittin sen. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Sizleri Sinan Özen Resitali ile baş başa bırakıyorum. Canım yandı ve sana bir şey olmasın. Sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Ağlar ve sitemli sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.